Cornet, at Studio O, at the Brevard, the Birdland of Brooklyn.

I'm a witness by the bridge. I'm a witness, Queen Bridge.

want 'em. Do my baby ever think of me? Lord, I want 'em.

İyi haber bugün ABD'den geliyor. Fast Track yasasına insanlık direniyor. İyi haber bugün ABD'den geliyor. Fast Track yasasına insanlık direniyor.

0: Bert Jansch and the Terrors of Whiskey.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

Lipstick don't explain. You know

your folks chatter. And I know you cheat, but right.

0: Red List.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo müzikleri.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo müzikleri.

Açık Radyo. Fizan Ekspresi.

0: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünsever.
1: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sone.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Radyo Agos tatilde.

0: Radyo Agos tatilde.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de

0: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
1: Açık Radyo benim için, belki bir cümle şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yozlaşmış entelektüel performansının bence kendini koruyabilmiş, kendini estetize edebilmiş, kendini bir köşede yoğunlaştırabilmiş yegane sığınağıdır diyebilirim. Yegane savunma alanıdır diyebilirim.
2: Savunma alanı, ha? Çok güzel.
1: Evet, evet. Böyle düşünüyorum. Başından beri koymuş olduğu programlarla, ülkelerle ve o kitlesiyle, kucakladığı kitlesiyle, konuklarıyla, müziğiyle, kültürüyle, her şeyle. Yani sıradanlığın değil, sıra dışılığın ama aynı zamanda da olağanlığın olması gerekenin tek yapılabildiği yer gibi gözüküyor benim görebildiğim kadarıyla. O açıdan bütün çalışan arkadaşlarımızı, emeği geçen arkadaşlarımızı can yürekten kutluyorum.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Radyo Agos tatilde.

0: Radyo Agos.
1: Devrimi düşünebiliriz, düşleyebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Ama ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparsın. Yapmaya başlarsın. Sonra da hep öyle yaşarsın. Ve böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, o adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Kazım Koyuncu.
4: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Pazar sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Yes. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
7: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
8: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
9: Merhabalar herkese. Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası'ndayız. Ben Onursal. Türkiye'deki çevre mücadelelerini haritalamaya çalıştığımız bu programda yerelden başlayarak Türkiye'ye ve dünyaya uzanan ekoloji mücadelelerini, bu mücadelelerin nasıl başladığını, nasıl örgütlendiğini ve bugün hangi noktada olduklarını konuşuyoruz. Bugün konuğumuz Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı Kıyıda'dan Sedat Yağcıoğlu. Hoş geldiniz.
10: Merhabalar, hoş bulduk.
9: Aslında en baştan başlamak istiyorum meseleye. Kıyı derken belki kıyı kelimesini, kıyı kavramını tanımlayarak başlayabiliriz gibi geliyor.
10: Tabii, çok teşekkürler. Aslında pek çok yerde kıyı mücadelesini konuşurken kıyının ne olduğuna belki yeterince odaklanmadık. Buna fırsat vermiş oldunuz. Dolayısıyla çok memnun oldum. Çok basit bir şekilde şöyle düşünebiliriz aslında. Hepimizin kıyı dediğinde ilk zihnimizde ne canlanıyor onu düşünelim. Bir kara parçası var, bir de bir deniz bölümü var. Yani toprak ve suyun bir araya geldiği, buluştuğu bir yer. Çok basit bir tanımla, değil mi? Ve bu karayla denizin buluşma noktası dolayısıyla aslında bize hemen şöyle bir alan açıyor. Bir karasal ekosistem var, bir deniz su ekosistemi var ve bu ikisinin buluşma noktası. Dolayısıyla aslında ekolojik canlılık açısından da oldukça zengin bir alandan bahsediyoruz. Yani insanın varoluşunun su ve karayla bir aradalığını da aslında değerlendirdiğimizde hepimiz için çok önemli bir coğrafi alana, ama aynı zamanda aslında bizim özellikle kıyı mücadelesi verirken de çok işaret ettiğimiz şekliyle bir yaşam alanına, bir kamusal bir arada olma alanına denk düşüyor diyebiliriz kıyı için.
9: Aslında bir kamusal alandan bahsediyoruz kesinlikle ve kıyılar herkesindir lafı üzerinden biraz ilerliyor belki bu süreçte. Aslında bu kıyıya erişim hakkı hukuken nasıl tanımlanıyor ve pratikte bu hak neden kullanılamıyor, ne gibi engeller çıkıyor?
10: Tabii, konuşalım. Önce siz çok güzel bir yerden girdiniz aslında. Kıyılar herkesindir dediniz. Biz de Kıyı Hareketleri Dayanışma olarak temel mottomuzu, sloganımızı kıyılar hepimizin diye oluşturmuştuk. Burada aslında bir nüans var. Önce onunla başlayalım isterim. Sonra insanlar olarak kıyıya erişimde ne gibi uygulamada ya da hukuki sıkıntılar yaşanıyor. İsterseniz onunla açalım. Kıyılar hepimizin ya da kıyılar herkesindir dediğimizde aslında farkındaysanız insanı tür üstün bir yere koymayan, kıyıdaki bütün canlı, cansız varlıkların bir aradalığını vurgulayan bir temel argüman üretmiş oluyoruz. Dolayısıyla kıyı hareketleri dayanışma ağı olarak bizim de temel çıkış noktamız sadece insanların kıyılara serbestçe erişimi değil, bu önemli bir mücadele hattımız. Ancak bununla birlikte kıyı ekosisteminin bir bütün olarak korunmasını da hedeflediği için aslında kıyılar sadece insanların da değil, bir bütün olarak bir de var olan aslında tüm canlı cansız varlıkların ortak yaşam alanıdır diye kurguluyoruz. Buradan insanlara geçelim. Evet, yani önce belki hukuki duruma bakmak, temel haklarımızın hangi düzlemde güvence altına alındığını görebilmek için anlamlı olabilir. Anayasa 43. madde aslında tam da bunu tanımlıyor ve çok açık bir şekilde diyor ki kıyılar herkesin serbest bir şekilde kullanımına açıktır ve kıyıların kullanımında kamu yararı önceliklidir diyor. Ve anayasaya bağlı olarak 43. maddeye tamamen uyumlu olarak oluşturulmuş kıyı kanununun da özellikle 5. ve 6. maddeleri bu maddeyi kanun düzeyinde düzenliyor, genişletiyor ve aynı aslında ilkesel zemin üzerinden kıyılara erişimin engellenemeyeceğini ve kıyılardaki bütün düzenlemelerde öncelikli olarak kamu yararının gözetilmesi gerektiğini ifade ediyor. Şimdi burada hemen İki sonuç çıkarabiliriz değil mi? Demek ki kıyılarla ilgili herhangi bir hüküm ve tasarruf devlette, yani kamuda, yani hepimizde, dolayısıyla bir gruba söz konusu olamaz. Yani kıyılar özel mülk konusu edilemez anayasaya ve buna bağlı kıyı kanununa göre. Ve bir ikincisi de kıyılara herkesin serbestçe erişiminin engellenemeyeceği, çünkü kıyıların kullanımında kamu yararının öncelikli olduğu ifadesini belki tekrar vurgulamak gerekiyor. Kamu kim? Hepimiziz malum. Dolayısıyla hepimizin yararı öncelikli olduğunda bir grubun yararının öncelikli ele alınamayacağı, yani yine kıyılarda kiralama ya da fiili işgaller yoluyla bir grubun, bir sermaye grubunun yararlanmasının öncelikli olamayacağı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mevzuata baktığımızda aslında durum çok açık. Biz ilk günden beri de bunu savunuyoruz. Dolayısıyla kıyılar herhangi bir özel mülkleştirme konusu yapılamaz. Yani kiralanamaz. Evet, bu konuda bir tartışma var, belki bunu açarız, ama işte kiralanıyor dediğimiz bir yol var. Yıllarca bu konularda yapılmış pek çok mahkeme süreçleri var. Kazanılmış davalar var. Şimdi çok yeni 9 Ağustos'ta çıkmış bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve bir yönetmelik var. O yönetmelikte de aslında tam da bu anayasaya aykırılık taşıdığı dolayımıyla aynı gün bir basın açıklaması yayınlamıştık. Yani toparlamam gerekirse aslında anayasaya ve kanuna dayalı haklarımız çok açık. İnsanlar olarak kıyıya erişimimiz hiçbir suretle, yani işte çitler ya da duvarlar aracılığıyla çevrelenmiş, giriş sistemi oluşturulmuş, girişe belki güvenlik ve benzeri bir insan gücü yerleştirilmiş hiçbir gerekçeyle kıyıya erişimim ve kıyı serbest bir şekilde kullanımım engellenemez. Hatta yine çok yakında bu konuda yapılmış bir başvuru üzerine Yargıtay'ın verdiği bir karar var. Bir kişinin kıyı kullanımının engellenmesi üzerine engelleyen kişiler ve şirket adına hürriyeti engelden ceza verilmesini ve bu cezanın uygunluğunu hükme bağlıyor Yargıtay. Dolayısıyla artık her hukuki düzlemde çok açık ki kıyılara herhangi bir kıyıya kiralandığı iddia edilsin ya da iddia edilmesin erişimin önünde yasal olarak, anayasal olarak hatta hiçbir engel yok diye başlayabiliriz isterseniz.
9: Ama pratikte bir şekilde bu yasa uygulanamıyor ya da uygulanmak istenmiyor diye düşünüyorum bir yandan da.
10: Çok haklısınız. Yani hukuki düzeyde böyle derken bugün kıyı şeritlerini ziyaret ettiğimizde durumun tam aksi yönde olduğunu maalesef görüyoruz. Burada ikili bir problem var. Bunu da mutlaka vurgulayalım. Birincisi, evet, genel olarak Türkiye'de hukukun pratikte uygulanabilirliği, denetime dair bir sorun aslında bir boyutuyla kıyılar konusunda da karşımıza çıkıyor. Ama diğer boyutuyla aslında bir anlamıyla belli hukuki boşlukların yer yer kamu idaresi, yer yer yerel yönetimler, yer yerde tamamen bağımsız sermaye tarafından aslında ihlal edilmesiyle bu sonuç karşımıza çıkıyor. Yani Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, yerellerdeki idare birimlerince açık ihaleyle kiraya verilen yerler olduğunu biliyoruz. Bu yaygın uygulamalardan birisi. Belediyelerin tasarrufunda olan, yani ve yerel yönetimlerin düzenleme, temizlik ve benzeri, duş, tuvalet gibi gündelik kullanım gereksinimlerini sağlama gibi gerekçelerle de görünse yer yer ücret talep eden ve dolayısıyla işletmeye açan uygulamalarına da tanıklık ediyoruz. Bir de bu kiralamalar ya da tahsis yoluyla aslında kiralamalar gibi görünen yöntemlerin dışında daha hukuk dışına çıkılmış, tamamen fiili işgale dayalı, pek çok belki işletmenin fiili işgaline dayalı durum söz konusu. Ancak burada kıyı kanunun çok açık tanımladığı, örneğin ilk 50 metre sonrasında kıyı kenar çizgisi tespit edilir kuralının neredeyse hiç uygulanmadığı çok açık. Kıyıdan ilk 50 metreye kadar herhangi bir sabit yapı inşa edilemez aslında. Tabii buraları şöyle delinmiş oluyor. İşte şezlong, şemsiye, masa gibi mobil görünen araçlar aslında statik bir yapı niteliği taşımadığı için bir anlamıyla bu kural ihlal edilmemiş gibi görünüyor. Ama biliyoruz ki kıyılarda neredeyse denizin içine kadar ilk sırada yerleştirilmiş şezlonglar ya da masalarla biraz önce ifade ettiğim serbest bir şekilde kıyıda vakit geçirme, kıyıya ulaşma, hatta kıyı hattı boyunca paralel yürüme imkanı bile kalmamış oluyor. Uygulamada denetime dair farklı tartışmalar var. Hukuki olarak da farklı görüşler var. Yani bu denetim yetkisi yerel yönetimlerde mi yoksa kamu idaresinde mi? Her ikisinin de aslında yetkisi var. Ama kıyı kanunu çok açık. Yine yanılmıyorsam 13. maddeydi. İlçe sınırları, belediye sınırları içinde bu denetimi yerel yönetimlere bırakıyor. Örneğin benim yaşadığım yerde Datça'da da ilçe sınırları içindeki bütün kıyılarda buna benzer işgal ve benzeri pratikleri denetleme yetkisi belediyede aslında. Tabii burada bir diğer sorun da belediyelerin denetim görevini yeterince yerine getirmemesiyle de ilgili olabiliyor. Bunu çeşitli görüşmelerle aslında sorguladığımızda yani çok farklı yerel yönetimlerin de kaygılarının ön plana çıktığını görüyoruz. Son tahlilde her ne kadar anayasal ve yasal olarak kıyılardaki bütün bu kiralamaların, işgallerin hukuksuz olduğunu biliyor olsak da uygulamada hem denetimden kaynaklı boşluklar hem de merkezi siyasi iktidardan başlayarak yer yer kimi yerel yönetimlerle birlikte de aslında sermaye odaklı politikaları izlenmesi sonucunda kıyılardaki fiili durumun maalesef neredeyse erişimin tamamen engellendiği bir noktada olduğunu biliyoruz. Bir küçük virgülle bir noktayı daha belirteyim. Çok önemli tartışmalardan birisi de halk plajı tartışmaları. Son dönemde örneğin Bodrum Belediyesi'nin bir uygulamasıyla gündeme geldi ama aslında tüm Türkiye'de kıyılarda yaygın bir uygulamaya dönüştürülüyor. Biz bunu çok tehlikeli buluyoruz. Biraz önce açıkladığım gerekçelerle tüm kıyılar zaten hepimiz. Kıyıların önemli bir kısmının kiralama ya da işgal yoluyla sermayeye devredilip geri kalan küçük alanları halk için açıyoruz diye tırnak içinde bir tasarruf kullanılıyor görünümü. Aslında mevcut özel mülkleştirme ve ticarileştirmeyi meşrulaştırmış oluyor. Bütün kıyılar halklarındır. Hiçbir bölümü ayrılamaz aslında. Dolayısıyla yer yer hareketlerinde de ortaya çıkan sloganlardan birisidir kıyılar halkındır diye. Evet, doğrudur. Ama şöyle onu belki tamamlamak ve zenginleştirmek gerekiyor. Kıyılar bir kere hepimizin ve bir bütün olarak tüm kıyılar. Yani çeşitli uygulamalarla küçük bölümlere sığdırılmaya çalışılan kıyı alanları değil, tüm kıyılar aslında hepimizin.
9: Çok güzel anlattınız. Aslında buradan kıyı hareketleri dayanışmağı, kıyıdaya gelmek istiyorum. Farklı kentlerde ve kıyılarda mücadele eden oluşumlar ortak bir ağ olarak aslında ortaya çıktı kıyıda hareketi. Buna götüren ihtiyaç neydi ve insanlar nasıl bir araya geldiler? Biraz belki kıyıdadan bahsedebiliriz.
10: Tabii ki, çok memnun olurum. Çok teşekkürler. Yine çok kıymetli bir soru. Şöyle ifade ettiğiniz gibi Aslında farklı yerellerde, yani farklı kıyı kentlerinde kıyıların serbestleştirilmesi, özgürleştirilmesine yönelik yerel mücadeleler sürüyordu aslında. Örneğin ben Datça'da yaşıyorum ve Datça'da Şezlongsuz Datça İnisiyatifi adıyla bir araya gelmiş bir hareket olarak mücadele ediyoruz bir süredir. Ve pek çok yerelde bu mücadeleler devam ediyor. Çünkü aslında bir anlamıyla bulunduğumuz şehirdeki ortak yaşam alanımızı, kamusal alanımızı savunduğumuz için kıyı hareketlerinin yerellerden oluşuyor olması biraz mücadele alanının doğası gereği böyle oluşmuş oluyor. Ama bir taraftan da sonuçta ortak bir mevzuata, bu ülkenin yasalarına tabi, ortak kurumlara tabi yaşanan belli sorunları olduğu için mücadelenin kimi noktalarda yerelden merkeze doğru ilerlemesi zor olabiliyor ve derken önce hareketler arası küçük temaslar olarak başlamıştı. Daha sonra ilk Datça'da sanırım 3 sene önce bir kıyı hareketleri Datça'da buluşuyor diye bir buluşma organize edildi ve tüm günlük forum ve eylemlikleri içeren bir çalışmaydı ve o günkü forum toplantısı sonucunda kıyı hareketlerinin bir araya gelmesi ve bundan sonra mücadelelerini birlikte sürdürmesi kararı alındı. Datça'daki toplantıda ve daha sonra çeşitli ön toplantılarla birlikte kıyı hareketlere dayanışma ağı, yanılmıyorsam 17 ayrı yerde yaptığı eş zamanlı basın açıklamalarıyla birlikte kuruluşunu duyurmuş oldu. Dediğiniz gibi farklı yerellerden, Türkiye'deki farklı yerellerden bir araya gelen bir adı üstünde bir dayanışma ağı bu. Düzenli toplantılarla hem yerellerimizde durumun ne olduğu, örneğin belli yerellerde çok özel ve acil bir gereksinim olup olmadığı ve onun nasıl bir destek ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu konuşuyor. Bir taraftan da ulusal ölçekli, Türkiye ölçeğinde mücadelemizi nasıl sürdürebiliriz değerlendiriyoruz. Üç ayrı, biraz önce ifade ettiğim gibi eş zamanlı eylemlilikler gerçekleştirdik. Bu özellikle kamuoyu gündemini yakalama açısından çok kıymetli oldu diye değerlendiriyoruz. Böylelikle bir anda tüm Türkiye'de aslında kıyılar meselesiyle ilgili bir mücadelenin sürdüğü, bütün bu engellemelerin hukuksuz olduğu ve yapılması gereken aslında belli çalışmalar olduğu konusunda bir anlamıyla bir kamuoyu gündemi oluşmuş oldu. Tabii sadece bununla, sadece eylemlilikle kalmadık aslında. Yine farklı yerellerde çeşitli imza kampanyaları gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte meclis düzeyinde düzenli olarak farklı siyasi partilerden milletvekilleriyle temaslarımız var. Aslında konuyu bir biçimiyle mecliste var olan yasal düzenlemelerin daha netleştirilmesi ya da uygulamadaki olası sorunların ortadan kaldırılması için doğrudan yasamayla neler yapılabilir üzerine de çalışmalarımız oldu. Dolayısıyla yani kıyı hareketlere dayanışma ağının oluşması ve daha sonra yaptığı çalışmaları da bu şekilde kısaca özetleyebilirim.
9: Aslında mesele yalnızca insanların denize ücretsiz ulaşabilmesi değil. Bir yandan da işte kıyılardaki yapılaşma, dolgular, turizm yatırımları ya da işte bütün bunların hepsi aslında kıyı ekosistemlerini de çok etkiliyor. Aslında burada kıyı hakkıyla ekolojik mücadele nerede birleşiyor gibi bir şey sorabilirim gibi geldi.
10: Çok teşekkürler. Aslında çok çok güzel bir soru yine. Ya evet, bir taraftan insanlar olarak, bir tür olarak insanlar bağlamında düşündüğümüzde kıyıya erişim ve kıyıda bir arada yaşamak, kamusal alanı ortak alanımız olarak kullanmak bir hak gerçekten. Dolayısıyla bu hakkın savunusu bir insan hakkı bağlamında sürdürülürken, bir taraftan bunun mücadelesini aslında daha geniş bir ekoloji perspektifiyle yürütmek anlamlı ve biz de bu yüzden böyle bir aslında teorik perspektifi ya da ideolojik perspektifi seçtik. Zaten kıyı hareketlere dayanışma ağının bünyesinde pek çok yereldeki yıllardır mücadele eden ekoloji örgütlenmeleri var. Dolayısıyla ağın kendi teorik çerçevesini de bir anlamıyla bileşenlerinin bugüne kadarki mücadelesi ve kendi teorik çerçeveleri inşa etmiş oluyor diye söylemek mümkün. Böyle olduğunda da şunu aslında iyi gözetmek gerekiyor. Örneğin yine bugünlerde çok yaygın bir şekilde dönemsel gereklilikleri olduğunda gündeme geliyor. İşte en biz hani kıyı ekosistemi, kıyıdaki canlılar dediğimizde belki işte ilk aklımıza gelen deniz kaplumbağaları, karetta karettalar oluyor. Hem biraz daha popüler olduğu için. Evet, örneğin bu işte yumurtlama dönemlerinde, denize ulaşım dönemlerinde o kıyı bölgelerinin insanlar tarafından da kullanılmaması gerektiğini sonuçta savunuyoruz bir taraftan. Ama sizin de söylediğiniz gibi hem kıyıların ticarileşmesiyle birlikte aslında bir yapı inşaat faaliyeti her ne kadar yasak olsa da bunun yapıldığını biliyoruz. Hem de bir yandan deniz ekosisteminin aslında hem yoğun insan hem de insan dışı işte yapılar gibi faaliyetlerle zarar görme riskini gözetiyoruz. Bu bağlamda aslında bu bütün olarak kıyı ekosisteminin kıyı haklarından ayrı değerlendirilmesi ya da tam tersi çok mümkün değil. Belki şu son sözle bunu bitirmek anlamlı olabilir. Birkaç açıklamamızda, metnimizde de buna yer vermiştik. Şimdi son dönemde aslında çok tartışmak istediğimiz konulardan birisi de şimdi dünya genelinde özellikle Akdeniz ülkelerinde, İspanya'da daha geniş bir şekilde ortaya çıkan kitle turizmi karşıtı hareketler. Çünkü kıyılar üzerindeki baskının bir tanesi de aslında turizm politikalarıyla bağlantılı. Kıyıları açık bir metalaştırma sonucunda sermaye aracına dönüşmüş olarak görmek. Böyle olduğunda da çok kısa sürelere, bölgelerinde kendi coğrafya özelliklerine bağlı olarak, örneğin Datça için söylersem neredeyse 2 ay gibi kısa bir süreye çok yoğun bir turist, yani yabancı misafir ağırlama politikası izlendiğinde bu kıyıların kullanımı zaten ister istemez ekolojik riskleri de barındırır hale geliyor. Yani sadece insanların kıyıları kullanma hakkının dışında. Dolayısıyla daha bütünlüklü kıyıların ticarileştirme döngüsünden çıkartıldığı, biz kıyıların özgürleştirilmesi olarak ifade ediyoruz bunu. Yani kıyılar özgürleştirildiğinde bir bütün olarak ticari sistem dışarıda bırakıldığında ve ekolojik dengeyi gözeten bir kıyı kullanımı planlaması yapıldığında zaten kıyı hakkının kullanımıyla, yani insanların kıyıya ulaşımıyla kıyı ekosisteminin zarar görmemesi arasındaki denge de sağlanacaktır. Bir taraftan bu turizm politikalarına yönelik de daha eleştirel bir perspektif ve uygulamaya sahip olursak.
9: Aslında şunu sormak istiyorum. Bugün yani kıyıdanın öncelikli takip ettiği mücadelelerden de bahsettik. Belki bir son soru olarak hani gelecek için kıyıdanın öngördüğü gelecek nasıl bir gelecek? Belki biraz bundan bahsederek sonlandırabiliriz.
10: Evet, yani öngördüğüyle murad ettiği değişebilir belki. Hedeflediği ve öngördüğü.
9: Belki de, evet.
10: Peki, tamam, böylelikle daha uygun olacaktır. Çünkü öngördüğümüz gibi ilerlemiyor. İşte örneğin bir sene önce... Bir buçuk sene önce işte siyasi iktidarın önce denizler halkındır sonra kıyılar halkındır diye adını çevirdiği bir proje başlattıkları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir lansman yapıldı ve sonra projeden zaten tam da korktuğumuz gibi adına yine halk plajları dedikleri, girişin ücretsiz olduğu ama bir havlu serecek bir yerimizin olmadığı ve şezlongların ücretli olduğu ve benzeri ve benzeri sistemleri aslında gözettiklerini, yani yine bir nevi sermayeye daha fazla alan açan bir sistem. Sistemi tekrar oluşturmaya çalıştıklarını gözlemlemiştik. Son yönetmelik artık kıyıların kiralanabilirliğini yasal bir hale getirmeye çalışan bir içerikle çıkmış oldu. Dolayısıyla öngörülebilirliğine bakarsak mevcut iktidarın sermaye odaklı siyaset izlemesi nedeniyle kıyıların daha fazla ranta açılması olacağını söyleyebiliriz. Ama bu öngörüye dair bizim hedefimiz ise biraz önce de ifade ettiğim gibi öncelikle anayasadan ve kıyı kanununun doğan haklarımızı savunan ve bunun denetimleriyle birlikte uygulanabilirliğini artıran, yani kıyılardaki bütün kiralamaları, bu arada taleplerimiz metnimizle birlikte bu yöndeydi. Aslında hedefimiz taleplerimiz doğrultusunda şüphesiz. Kıyılardaki bütün kira sözleşmelerinin feshedilmesi, bütün kiralamaların iptal edilmesi, kıyılarda hiçbir biçimde herhangi bir işletme ve benzeri aracılığıyla aslında bir ticari faaliyet yürütülmeyip kıyı ekosistemini gözeten, insanların kıyılara ulaşma ve kıyılarda vakit geçirme hakkını da temel alan bir uygulamanın aslında tekrar tüm Türkiye kıyıları açısından düşündüğümüzde hayata geçirilmesini hedef olarak gözetebiliriz. Bu hedefin uygulanması aslında hiç uzakta değil. Söylediğimiz gibi yasal zaten hukuki bir güvence var. Bize ciddi bir şekilde alan tanıyor. Bu alanın üzerine tabii ki yapacağımız mücadele bir bağlamıyla hem yerellerdeki halkların, yani elbette aslında sadece kıyı şeritlerinde yaşayan insanların sorunları değil, biraz önce konuştuğumuz gibi tatile gittiğinizde bu ekonomik krizin sürdüğü, bu yoksullaştırmanın sürdüğü bir sistem içinde tatil yapmanın niye bu kadar varsıllaştırıldığını da sorguladığımız ve tatile gittiğimizde o biçlere günlük binlerce lira niye vermek zorunda kaldığını sorguladığımız. Oysa sadece kıyı şeritlerinde yaşayan insanlar için değil, bir bütün olarak hepimizin tatil hakkını da gözeten, kıyılarda yaşayan insanların kendi yaşam alanlarına ulaşımın önünün engellendiği, bu absürtlüğü ortadan kaldıran, kıyılardaki bütün canlı yaşamının aslında varoluşunu güçlendirecek, destekleyecek uygulamaya ve bu uygulama için bir kararlılığa, bir siyasi kararlılığa ihtiyaç var. Toplumsal alanı belki biz bir taraftan örgütlemeye çalışıyoruz. Bir taraftan biraz önce örnek verdiğim gibi elbette yasama ve yürütmeyle yer yer iletişime geçerek orayı da doğrudan etkilemeye çalışıyoruz. Ama son söz olarak tekrar edebilirim ki hedefimiz aslında çok açık. Bütün kıyıların, kıyılarda yaşayan tüm canlı ve cansız varlıklar için özgürleştirilmesi diye noktalayabilirim sanırım.
9: Çok teşekkürler Sedat Bey. Kıyıdanın takip ediyoruz ve bu mücadele için teşekkür ederiz bir yandan. Ayrıca programa katıldığınız için de teşekkür ederim. Çok sağ olun.
10: Biz çok teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi tüm mücadeleler, özellikle ekoloji mücadeleleri de dahil olmak üzere aslında biraz ses çıkarma mücadelesidir. Sesimizi güçlendiren basın emekçileri, basın kanalları bizim için her zaman çok önemli. Ekoloji odaklı bir mücadele atlası gibi çok da kıymetli bir isimle yürüttüğünüz programa biz de davet ettiğiniz için biz çok teşekkür ederiz.
9: Çok sağ olun. Mücadele Atlası'nın sonuna geldik. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Apaçık Radyo'dayız.
8: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: check it out then.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Politik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
1: Herkese merhaba, ben İlda.
2: Herkese merhaba, ben de Sıla. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Yeni şeyler rejimi başlıyor.
1: Bugün yeni şeyler rejiminde aslında hepimizin gündelik hayatında ve dost sohbetlerinde çok sık konuştuğu bir konuyu konuşacağız. Biraz belki bir kısmı için, bir kısmımızın kendini şanslı hissettiği, bir kısmımızın hep of ya niye böyle dediği bir konu. Bağ kurmak üzerine, yani aşk ilişkileri ama en temelde bağ kurmak üzerine konuşacağız. Özellikle romantik bağ kurmanın neden bu kadar zorlaştığını konuşacağız. İnsanlar artık birbirine değer vermiyor ya da eskiden aşk daha saftı gibi nostaljik cümleler var. Ne diyorsun Sıla? Eskiden aşk daha mı saftı?
2: Ya eskiden sadece aşk değil aslında. Ya birçok duygu ve birçok ilişki dönüştüğü için aşk da bunun dışında kalamaz elbette. İşte gündelik hayatımız, ebeveyn ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz, çalışma hayatımız, hatta iş arkadaşlarımızla ilişkimiz her şey dönüştü ve aşk da bunun dışında kalamıyor maalesef.
1: Bence de öyle. Biraz bu söylemler bazen bizi sadece rahatlatmaya ve daha böyle bir kabaca alıp kenara koymaya da konuyu itiyor sanki. Çünkü meselenin biraz hani toplumsal, tarihsel, politik ve yani biz kadınlar için elbette çok feminist bir arka planı da oluyor. Modern aşkın, ekonomik güvencesizliğin, hatta kent yaşamının ve flört ekonomisinin hepsinin nasıl yeniden şekillendiğini ve duygularımızı nasıl yönettiğini gördüğümüz bir dönemden de geçiyoruz. Bu aşk meselesi üzerine düşünürken böyle biraz daha geriye giderek aklım çalışıyor aslında. Yani neydi bunun tarihi diye. Bir tarihsel anlatı değil ama aslında eskiden yani aşk hiçbir zaman sınıf dışı bir alan olarak kabul edilmiyor. Mesela işte Orta Çağ Avrupa'sındaki bu saraylı aşk çok idealize edilmiştir ya. Bizim şeyde Muhteşem Yüzyıl'da da vardı. Böyle avluda gezersin, şiirler yazarsın, kemanlar çalarsın. Aşkın
2: Süleyman
1: biraz
2: Gürlem'e yazdığı şiirler.
1: Pargalıyla Hatice'nin aşkı gibi.
2: İşte referanslarımız böyle sağlamdır.
1: Aslında biraz şöyle, bence bunun çok sınıfsal yanı şunun gibi yani o kadar boş vaktin de var ki tabii ki. İşte mektuplaşacaksın, o mektubu götürecek birine ihtiyacın var ama aynı çağda herhalde işte bir köylü kadının veya erkeğin böyle bir lüksü olamaz yani. Toprağa ve emek gücüne bağlı kimsenin. Yani en başından aslında büyük aşk dediğimiz kavram kültürel bir senaryo, zamanı ve güvencesi olanların icadı yani bugünün tabirleriyle biraz böyle bir yere oturuyor.
2: Hem öyle hem de aslında iletişim kurma biçimlerinin farklılığı da aslında aşkın ve ilişkilerin dönüşümünde çok etkili. Mesela mektup yazmak dedin ya, işte Pargalı'da Hatice'ye keman falan çalıyordu balkonda. Yani kendimizi ifade etme biçimlerimizin değişmesi de belki bunlardan birazdan konuşuruz da hani o şekil aşk ilişkisinden günümüze geldiğimizde bu flört uygulamaları ve dating app'ler geliyor aklıma. Aşkın ve kendimizi ifade etme biçiminin değişmesi, bunu birazdan konuşacağız ama.
1: Evet, çünkü zaten tarihin her döneminde tüm bu duygularımız işte toplumsal, tarihsel, politik, sınıfsal pek çok aşamayla değişiyor. İşte daha sonra 19. yüzyıla doğru gelsek mesela bir burjuva ailesi kavramı çıkıyor karşımıza. Romantik aşk da öylesi yani bugün anladığımız anlamıyla insanın kendi eşini, sevgilisini özgür iradesiyle ve duygularına dayanarak seçer fikri. Tam da bu dönemde yani 19. yüzyılda mülkiyetin ve evlilik kurumunun da birbirine en sık geçtiği, iç içe olduğu dönemde yaygınlaşıyor aslında. Bence burada ilginç bir çelişki var. Aşk özgür seçim olarak pazarlanırken aslında kimin kimle evleneceği, işte sermaye, miras, aile itibarı gibi çok somut şeylerle belirleniyordu. Bir yanıyla. Belki işte sınıfı için durum daha farklıydı. O bir dayanışma, hayatta kalma stratejisi olarak konumlanıyordu. Ama bir burjuva sınıfı için aynı zamanda sermayenin sınırlarını da belirleyen bir hikayeye dönüşüyor çoğu zaman.
2: Tabii evliliğin temsil ettiği şey yüzyıllardır sadece aşk değil aslında, dediğin gibi orada birçok stratejik şey de var. Onun da dönüşümünü görüyoruz haliyle.
1: Sıla, sen bu gurur ve önyargıyı okumuşsundur mutlaka. Biz bundan çünkü seninle konuştuk da. aslında biraz
2: Bayılırım.
1: gurur ve ön yargıdaki hikaye gibi. Roman kadınların kaç bin sterlin geliri olduğunu, hangi malikaneye tırnak içinde konacaklarını sayıp dökerek ilerler. Yani işte romanı okuyanlar bilir ya da filmi vardı galiba değil mi?
2: Evet. Film de
1: Mr.
2: çok güzel.
1: Darcy'nin, evet filmi çok güzel. Roman daha iyi ama filmi izlerken insan bir süre sonra sıkılıyor sanki. Çok bilmiyorum. Ben roman okumayı seçiyorum galiba filme karşılık. Romanda şöyle bir şey vardı. Mr. Darcy'nin yıllık 10 bin sterlini ezbere biliyoruz. Ama bu ayrıntı bir dekor değil, aslında romanın bir motoru oluyor. Çünkü işte roman boyunca anlatılan aşk hikayesi aslında bir emlak ve miras muhasebesi üzerinden gidiyor. Yani kahramanların doğru kişiyi sevmesi, onlarla evlenmesi ve bu aradaki gerilim sınıfsal bir hayatta kalma ve duygusal özellik gerilimiydi. Yani aslında seçme hakkının böyle çok tarihsel ve sınıfsal bir arka planını da anlatan bir romandı bence.
2: Şimdi senle bakış açılarımızın farklılığını izle şu an. Gurur ve ön yargı deyince inanılmaz severim bu arada. Hem kitabı hem filmi. Aklıma hep şu geliyor. Ben de orada izlerken hayran olduğum şey o iki aşkın arasındaki sabırdı aslında hep. En son böyle Mr. Darcy gelip şey demişti ya. İşte geçen Nisan'dan beri işte bu anı bekliyorum çünkü size aşığım falan. Bir kere zamanlaması, onu anlatması, işte aradan çok zaman geçmesi, hala sabredip birbirlerine aşık olmaları duygusal mı kızım işte benim de aklımda bu kalmıştı.
1: Evet, ikimiz de bambaşka şeyler
2: Aynen.
1: anlamışız. Ben tamamen böyle şeye gitmişim. Tarihsel arka plan. O arada herhalde ailenin tarihsel kökenlerini falan düşünüyordum okurken.
2: Evet ama bu bölüm aşk. Biraz daha böyle şeyler, dipnotlar vereceğiz yani.
1: Bir eğilimler bütününden bahsediyor Habitus'ta. Ve diyor ki insanlar genellikle kendi habitusunun içerisinde bu tercihlerde bulunurlar. Buna göre seçimler yaparlar.
2: Evet, bu elbette öyle. Çünkü çok sık konuştuğumuz bir şey var. Birlikte olduğun kişinin ya da partnerinin politik görüşü dahi seninle aynı olmalı. Dahi değil, bu çok temel şeylerden biri. Çünkü sosyal medyada çok
1: Zaten.
2: fazla tartışma dönüyor. İşte çok aşkınız ama şöyle şöyle biri. Şimdi siyasi parti örneği veremeyeceğim de hani 2-3 nokta örneği vermiş gibi düşün. Zaten hani o kadar iki uçta farklı düşünen iki insanın ortak bir zeminde buluşması mucize zaten. Yani düşünüyorum asıl buna mı aşık deriz? Yo asla demeyiz yani. Başka psikolojik bir şey olmalı herhalde orada.
1: Doğru. Burada bu kadar böyle şeyi konuşurken işte habitus, kendi sınıfına göre insan seçme meselesini, aklıma Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu'su geldi. Çünkü yani Bihter'in trajedisi bana böyle hep bir sınıfsal sıkışmayı da hatırlatıyor. Yani iflas eden bir ailenin ayakta kalması gereken ve belli bir toplumsal grup içerisinden çıkmaması gereken o kadının, genç bir kadının kendisinden yaşça büyük ve o zenginliği ve o hayatı ona vermeye devam edebilecek bir başkasıyla evlenme meselesi. Bihter doğru anlaşılmamıştı bu arada. Bence toplumsal grup içerisinden çıkmaması gereken o kadının, genç bir kadının kendisinden yaşça büyük ve o zenginliği ve o hayatı ona vermeye devam edebilecek bir başkasıyla evlenme meselesi. Bihter doğru anlaşılmamıştı bu arada. Bence Bihter

0: Duygusal kapitalizm. Eboluz aslında bunu Why Love Hurts yani kitabında şöyle söylüyor. Modern flört kültürü piyasa mantığını duygusal hayatın içine öyle derin taşıdı ki artık bir partner seçerken tıpkı bir ürün seçer gibi davranıyoruz. Aslında senin dediğin yere de geliyor biraz yani. Özellikleri karşılaştırıyoruz, seçenekleri tartışıyoruz, daha iyisi çıkar mı diye bekliyoruz. Uygulamalar da bunu aslında harfiyen gösterleştiriyor. Sağa kaydır, sola kaydır.
1: Bu dating app'ler konusu çok güzel. Ben de hani buna dair söyleyeceklerim var. Fakat öncelikle bu programda şarkı konseptimiz nedir? Bundan bahsetmek ister misin?
0: Konuyu aldım getirdim. Çok söyleyeceğim şey varmış içinde. Bu haftaki konumuz bağ kurmayla alakalı olarak elbette aşk şarkıları. Farklı dilde aşk şarkıları seçtik. İlk şarkımız sanırım herhalde aşk şarkılarını en güzel ya da bana öyle geliyor. Fransızcadan dinlemek bana çok anlamlı geliyor. O yüzden François Hardy'den Le Temps de l'amour yani aşk zamanı diyor. Şarkıdan önce şöyle bir kısım var çok hoşuma gidiyor. 20 yaşındayken dünyanın kralı olduğumuzu ve sonsuza kadar tüm mavi gökyüzünün gözlerimizde olacağını söyleriz kendimize. Şimdi aşk zamanı diyor.

0: Yeni şeyler
1: Çok...
0: rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Bağ kurmak neden bu kadar zor diye soruyoruz ve aslında modern aşkın sınıfsal hikayesinden bahsetmek istiyoruz. Elbette ki konu flört uygulamalarına geldi. Bu uygulamalarla ilgili şöyle araştırmalar var ilde. Flört uygulaması kullanıcılarının yaklaşık %50'si eşleştikleri insanlarla gerçek bir date'e çıkmak istemiyor. Yine aynı araştırmada yine bu uygulamaları kullanan insanların %71'i farklı yani profillerine kendilerine daha farklı anlatıyorlar. Ve mesajlaşırken de aslında olmadıkları insanlar gibi davranıyorlar. Yani aslında o sanal dünyada kendisi yeni bir benlik kuruyor ve olmak istediği gibi biri gibi davranıyor ve istediğini söyleyebilir yani sonuçta sadece mesajlaşıyor aslında ya da belki görüntülü konuşuyor. Ve bu sanal flört halini de gerçeğe tercih ediyorlar aslında. Yani bu da tuhaf bir psikoloji aslında.
1: Hani bu biraz bugün aslında o

0: Güvencesizliğin tam yansıması olarak geliyor. Yani hayatın her alanında güvencesizliğin. Çok çelişkili de bir durum ama şöyle düşünüyorum. Yani işte bu app'lerden seçim özgürlüğünün kendisinin de zaten çok tercihlere bağlı olduğu açık. Yani orada sen burada dururken kendinden bambaşka bir insanla da denkleşmiyorsun esasen. Yani o beğeni ve zevk hiyerarşisi bir dijital versiyonda. Orada da aynı şekilde yani kim kime denk gelecek çoğunlukla eğitim ve gelir üzerinden hesaplanıyor ya aslında bu uygulamalar bize bir yandan işte sonsuz bir seçenek denizi vaat ederken bir yandan kendi pozisyonunuza uygun insanlarla karşılaştırıyor ve elbette burada farklı bir benlik de sunuyorsun ister istemez dışarıya. Aslında bu Boltanski ve Chapello'nun yeni kapitalizm ruhunda anlattığı şey biraz buydu. Çok sık referans veriyoruz aslında bu programda kitaba. Okumayanlar için de hani hala gerçekten çok her alanda böyle insanı farklı tartışmaları da sürükleyebiliyor. İş hayatında hani her şey bir proje mantığıyla ya bu benlik meselesi bana biraz bunu hatırlatıyor çünkü. Esnek, geçici, sürekli değerlendirilen ve hani performansa dayalı bir iş hayatımız var ve bu mantık aslında duygusal hayata sızdı bence. İlişkiler birer proje gibi kuruluyor, bir süre deneniyor, uyumluluk testleri oluyor ve işe yaramazsa da sonlandırılıyor tıpkı başarısız bir iş projesi gibi.
1: Evet, tam aslında bir önceki programda da Şahap Hoca'yla bu güncel ilişki terimleri üzerine konuşmuştuk ya, ya da işte birini çok kolay narsist ilan etmek, işte toksik ilan etmek, bağ kurma meselesine de işte kaygılı bağlanmak, kaçıngan bağlanmak, bunu çok sık isimlendiriyoruz ve aslında dünyada da şöyle bir şey var ya, aslında kişisel olarak sınır koymak, işte kendi sınırını bilmek, kendi değerini bilmek. Bunları zaten hepten kötü bir şey olarak söylemiyorum ama bu yaptığımız şeyin artı veya eksi sonuçları olmak zorunda. Yani mutlak doğru olamaz bu sınır koyma meselesi veya yaptığımız herhangi bir şey. O da aslında biraz daha bağları zayıflamasına mı neden oluyor? Nasıl anlatabilirim bunu? Yani bir ilişki kişisel sınırını çok, yani kişisel sınırını aşmak demeyeyim de o kişiyi bireysellikten biraz daha çıkardığında veya biraz fedakarlık yapmak zorunda kaldığında veya biraz dönüşmek zorunda olduğunda hemen şöyle görülüyor etraf tarafından. İşte çok ödün veriyorsun ya da çok fedakarlık yapıyorsun. Ama ilişki dediğimiz şeyin ham maddelerinden biri fedakarlık zaten. Ve hayatını aslında başka biriyle birleştirdiğinde onun dönüşümüne açık olman gerekiyor. Yani hepten bu kadar sınırlarınla ve kendi dünyanda kalmak istediğinde elbette ilişki kurmanda zorlaşıyor doğal olarak.
0: Aslında bu az önce bahsettiğimiz yere tam da denk geliyor. Yani bu ilişkileri belli duygulardan ve belli davranış biçimlerinin yargılanması, ötekileştirilmesi, artık alışık olduğumuz şeylerin yani toplumsal olan bazı duyguların işte senin dediğin gibi yani bazen dayanışma, bazen sabır, bazen fedakar. Şöyle bir şey de demiyoruz yani ilişki içinde başımıza ne gelirse gelsin hani fedakarlıkla toparlanır. Elbette böyle bir şeyden bahsetmiyoruz ama birbirine emek vermek, bir şeye emek vermek, yolda çıkabilen kazalara karşı onun için uğraşabilmek ve daha iyiye taşıyabilme meselesi bugün aslında birebir ilişkilerden, aşk ilişkilerinden tutun da işte arkadaşlıklardan iktidara kadar uzanan yani toplumsal değişime kadar uzanan her türlü davranış ve mücadele biçimlerimizi de değiştirmiş durumda aslında. Bence işin en tehlikeli yanı da bu. Yani geleceğini değiştirmek için mücadele de etmek istemiyorsun, buna da emek vermiyorsun. İlişkinde her şeyin iyi gittiğini bildiğin bir noktada senin için olmayan bir şeye hemen tepki gösterebiliyorsun ama her şeyin senin için olmadığını kabul etmiyorsun gibi çok bireysel bir yere çekilmiş durumda aslında. Biraz böyle duygularımız artık kişisel gelişim projeleri gibi ya aslında. Yani kendini optimize etme alanı olarak sunuluyor her şey. Bu duygu bence artık biraz çığırından da çıkmış bir yere gidiyor. Yani bu optimize etme kapasitesi, her şeyin işte terapiye aktarılması, oradan duygusal olarak işte kendimizi tanımlamalar vesaireler. Bunlar biraz var olanı da artık hem kendimizi duruma yabancılaştırıyor hem de var olanın boyutunu ve şeklini de değiştiriyor gibi geliyor bana.
1: Yine aslında geçtiğimiz bölümlerde Z kuşağından bahsetmiştik ya, İlda. Onun hakkında düşünürken aslında aklıma gelmişti. Bu sene de program dışı konuştuğumuz bir şey, çevremdekilerle de konuştuğum bir şey. Tabii ki ülkenin politik iklimi, işte siyasi atmosferi biz büyürken hepimize etki ettiği gibi şu anda genç olan insanlara da etki ediyor. Ama Z kuşağı demeyeceğim. Geçenlerde bir video gördüm, çok hak verdim. Z kuşağı deyip duruyoruz da onlar da beyaz yakalı oldu, büyüdüler artık, kocaman oldular diye. Ondan
0: Doğru
1: sonraki
0: söylüyorsun.
1: kuşak için söyleyeceğim yani. Ya da işte şu anki ne bileyim 15-25 yaş arası olan her kimse artık. Şimdi Twitter'da ben tabii sosyal medya profesörüyüm ya, hemen gözlemlerinden bahsedeceğim. Sevgililik kalkmış durumda. Bilmiyorum gözlemledin mi? Herkes doğrudan evlenmek istiyor. Böyle gençler hayal kurduğu her şeyi şöyle yapıyorlar. İşte ileride eşimle ve kızımla, işte bunu kocamla yapacağım, bunu karımla yapacağım. Sanki bu aktiviteyi yapabilmek için ne bileyim bir tatile gitmek, uzun yolculuğa çıkabilmek veya birlikte yaşamak gerçekten sadece o kişiyle nikah kıydıktan sonra olabilecekmiş gibi bizi anneanne ve babaannelerimizin ilişkisine geri götüren, hatta babaannelerimizin bile daha ilerici kaldığı bir yerdeyiz artık. Gerçekten orada ya bir kez ya bir kısımda sevgililik tamamen ortadan kalkmış durumda. Sadece evliliğe odaklılar. Belki bizim kuşağımızla, yani ne bileyim bizden bir önceki, gerçekten biz evlilik yaşını ileriye atmaya çalışırken hop şeyi görüyorum. İşte 2005'li annenin bilmem kaçlı kızı gibi şeyleri görüyorum.
0: Evet ya.
1: Yani üzücü, ne diyebilirim bunun için?
0: Bu sırada bizim 90, benim 91'li olmam şoku. 2005'ten
1: Aynen.
0: de.
1: Hayır, sen 92'lisin Elde, kastım.
0: Tabii. Annemin hayattaki en önemli tespitlerinden biri. 45 günde 91'li olunmaz, sen 92'lisin.
1: Evet, anneciğin özel olarak söyledim bunu zaten.
0: Aslında bu söylediğinin şöyle farklı bir yönü var bence. Başka da açısı da var. Artık kimse ilişkiye yatırım yapmak istemiyor. Yani bunu çok sık da duyuyoruz. Kuşaklar arasında, özellikle genç kuşak arasında tabii çok yaygın bu. Burada da mesele bir tembellik ya da bağımsızlık değil bence. Doğrudan yani emek piyasasının biçimiyle de ilgili. Böyle ikisi arasındaki bağ çok kopuk görünüyor olabilir ama kendini sürekli optimize etmesi, ikinci bir işte çalışması, portföyünü, özgeçmişini, hatta sosyal medya profilini gibi bir kişisel marka işletmesi kullanırcasına yönetmesini beklenen bir kuşak için herhalde bir ilişkiye yatırım yapmak da tuhaf bir biçimde bir alışkanlığa da dönüşüyor. Yani çok tehlikeli ve onay verilmez bir şey de söylüyorum tabii ki bir yandan ama programın ilerleyen bölümlerinde de hani konuşacağımız böyle bir hırs kültürü aslında daha bu da karşımıza çıkıyor. Yani kendini durmadan geliştirme, üretken olma, verimli olma halinin partnerinde de bir verimlilik ortağı ya da bir büyüme fırsatı gibi değerlendirilmesine yol açıyor aslında. Bir ilişki bana ne katıyor sorusuyla değerlendirmek aslında iş görüşme mantığının işte şey özel hayatına kadar sızma meselesi.
1: Bu yatırım yapma meselesinde aklıma şu geliyor. Şu an ilişki yürütmek de ekonomik bir mesele ya aslında. İşte ne bileyim, gerçekten iyi bir date çıkmak, ya date çıkmayı bırak. Ya genel olarak partnerinle iyi vakit geçirebilmek de aslında ekonomik olarak şu an çok zor bir şey. Dolayısıyla kendini zaten ekonomik olarak zorda hisseden insanların bir de tekrar bir ilişkiye yatırım yapmak, ya kendi başına çok zor geçinirken bir de biriyle birlikte olup ve hayatı başka bir yere taşımak ve başka şeyler yapman gerekiyor ya bir ilişkin olduğunda, bu da şu an gerçekten zor bir şey. Sıradaki şarkımızı söyleyeceğim ve aynı konudan devam edeceğiz. Programımızın ikinci şarkısı geliyor. Andrea Bocelli, Vivo Parley'i.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Aslında yeter, siyaset politika nereye kadar aşk konuşacağız diyecektim ama yine ondan azade olmadı. Her bölümümüzün konu neoliberalizm yine geldi yanı başımızda. Üçüncü kişi olarak burada oturuyor. İlişki ekonomik olarak yatırım yapmak da yapma zorunluluğu da ilişkiden kaçmak, ilişki yapmak istememeye sebep oluyor. Ekonomik olarak da aslında bir insana bir sorumluluk getirmesi ve yük getirmesi hatta.
1: Çok doğru. Aslında burada da biraz belki şunu konuşmak gerekiyor. Bir yani ev meselesi, barınma meselesi. Yani bağ kurmanın maddi zemini bence. Bugün Türkiye'de istediğiniz yerde yaşayın, genç bir çiftin bir arada kendilerine ait bir mekanda vakit geçirebilmesi bile artık ciddi bir ayrıcalık ve imkan haline gelmiş durumda. Tam senin dediğin şey işte birbirine vakit ayırmanın maddi koşulları nasıl olması gerekiyorsa, olmak zorundaysa diyelim, yani gereklilik elbette ki değil. Ama kirası kendine yetmeyen, ailesiyle yaşayan, ev arkadaşlarıyla paylaşılan odalarda kalan insanlar için bazen fiziksel olarak bile bir araya gelmek zor. Nereye gideceksin, nerede kalacaksın? Bu kente flanörlük üzerine konuştuğumuz bölümde kamusal alanın kimin kullanımına açık olduğunu tartışmıştık. Bence burada da benzer bir soru var. Kentte ücretsiz ya da ucuz kendine ait bir alanda vakit geçirmek neredeyse kalmadı diyorduk. Şimdi de aynısı. Her buluşma bir harcama. Kafe, bar, sinema, hatta oturacak yer bile parayla mümkün. Yani bugünün flört ekonomisinde duygusal yakınlık kurmanın önüne giderek daha çok maddi bir eşik de gelmiş oluyor.
0: Tabii bunun da hatta çok tartışması dönüyor ya sosyal medyada. Şey tweetleri vardı çok komik. İşte sana tavuk dünyasında yemek ısmarlamıştım, IBAN atıyorum. İşte sana kahve almıştım, IBAN atıyorum diye. Yani çok komik ve üzücü de aslında bir yandan. Yani onu da bir yatırım olarak görüyor. Çünkü parası o kadar gerçekten, bir kahve ısmarlayacak kadar yani.
1: Evet ya, şimdi soru programa başlarken şöyle bir soru sormuştuk ya, işte eskiden aşklar daha mı güzel falan diye. Ya ben çok içimde nostaljik birisi olduğu için şey diyeceğim sanırım. Evet ya. Evet.
0: Biliyordum bunu diyeceğini. Bak, konuyu almaya çalışıyorum oradan, yine ikna edemedim.
1: Yani bütün politik, toplumsal arka planın dışında neoliberalizm şöyle yan koltuğumuzda otururken aklımdan geçen şey bu, çünkü bu kavramlarla böyle bir ilişkiyi, aşkı ve duyguları konuşmak bile çok garip aslında. Yani buraya kadar yaptığımız tüm sohbet biraz bunun üzerine kuruluydu. Yatırımla, ne bileyim işte denk olmayla, imkanlarla ilgili. Elbette hayatın yaşanılabilir tarafında bunların bir karşılığı vardır ama duygularla bütün bu çıkar ilişkileri üzerine kurulu kavramları konuşmak bana çok ilginç geliyor. O yüzden de sıklıkla şeyi vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Bizleri bütün bu duygular kendiliğinden oluşan şeyler değil. Her birisi bazen içinde yaşadığımız toplumsal koşullar içerisinde de şekillendiriliyor. Dolayısıyla biz fark edelim, fark etmeyelim, bireysel duygularımızın ne yazık ki böyle bir toplumsal yansıması da olabiliyor. O yüzden aslında bugün bizi tatmin etmeyen pek çok ilişki biçiminin, aşkın, duyguların da ne yazık ki böyle bir açmazda olduğunu da görüyoruz. Yani burayla çok alakalı bir yanı var. Çünkü bak, bütün bu tartışmanın içerisinde işte barınmadan, çalışmaktan, güvencesizlikten vesaireden bahsederken aslında zaman meselesi de çok önemli bir şey Sıla. Yani hız kültürü ve hiç zamanımız yokmuş hissi üzerine konuşurken biz aslında bunun Ankara'da bile, yani büyük bir metropol hızının dışında sayılan bir şehirde bile bizi nasıl kişisel zamanımızdan işte alıkoyduğundan bahsetmiştik. Bağ kurmak da biraz zaman istiyor yani. Birini tanımak, huylarını, sessizliklerini, gündelik ritmini öğrenmek. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, içinde bulunduğumuz yaşam koşulları bazen buna çok olanak da tanımıyor gibi.
0: Şunu fark ettim sen anlatırken, evet konumuz bu bölüm aşk ama genel işte şu an biz 11. bölümdeyiz ve geçtiğimiz 10 bölümde neredeyse konuştuğumuz birçok şeye aslında referans yapabilecek şeyleri konuştuk. Yani bu bahsettiğimiz yeni şeyler rejiminde konuştuğumuz her şey birbiriyle o kadar alakalı ki ya da birbirini o kadar etkiliyor ki. Program başında söylediğim şeye de geliyor gerçekten. Aşk da bunun tam ortasında. Önceki bölümlerde de değişen ve dönüşen şeylerin özleminden bahsetmiştik ya. Yine bu tam olarak aynı şey. Bir de Ankara deyince aklıma geldi. Şurada bir parantez açmak istiyorum. Bana
1: Ankara'da
0: katılıyor
1: aşk
0: musun?
1: başkadır mı diyecektim.
0: Hayır, aslında o, ama burası gerçekten bir aşk şehri. Yani Roma'nın gelip Ankara'yı görmesi gerekiyor. Çünkü havasından mıdır, suyundan mıdır, nedir? Bunu da düşündüm gerçekten, oturdum yani. Çevremde çoğu insanın çift gerçekten partneri var ve uzun uzun ilişkiler aslında. Bu Twitter'da yağmur yağdığında ya da kar yağdığında hemen böyle Ankara çiftleri ortaya çıkıyor ya. Düşünüyorum, İstanbul'da kaybedenler kulübü gibi geziyor gerçekten insanlar. Ama burası gerçekten aşıklar şehri yani.
1: Konunun bütün bağlamıyla ilişkili ve bir yandan da kopuk bir şekilde Ankara övmen bir İstanbullu olarak beni çok şaşırttı.
0: Ya şöyle, aslında övmekten ziyade gerçekten bu şehir aşk şehri. Kesinlikle havasında suyunda bir şey var yani. Burada insanlar daha kolay birbirine aşık oluyor gerçekten. Sıradaki şarkımız gelsin. Da devam edeceğiz. Çok keyifli bir bölüm. Keşke her bölüm biraz aşktan
1: Çok
0: bahsetsek.
1: istiyorsan her bölüm biraz aşktan
0: Yok
1: bahsederiz.
0: canım,
1: İçine sert
0: müsaade etmedin. Müsaade etmedin
1: istedim.
0: sadece aşktan bahsetmeme. Sıradaki şarkımız Hoverphonic, Mad About You.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Bağ kurmanın zorlukları üzerine konuşuyoruz. Daha doğrusu ben bağ kurmanın zorunlulukları ve zorlukları üzerine konuşurken Sıla Ankara'da aşkın güzelliklerini anlatmaya devam ediyor. Bu aşk meselesiyle ilgili aslında biraz bir parantezde belki emek üzerinden konuşmak gerekiyor. Çünkü bağ kurmak sadece biriyle buluşmak ve tanışmak değil, aynı zamanda bunu sürdürmek, yani duygusal bir emek de, bir hatırlama, planlama, sürekli olarak karşındakiyle kurduğun o ilişkiyi canlı tutma meselesi. Aslında Nancy Fraser'ın işaret ettiği şey belki de biraz bununla ilgiliydi. Nancy Fraser feminist politikayla aslında antikapitalist bir okuma yapıyor çağımıza dair ve orada kapitalizmin bu bakım emeğini hep görünmez, hep bedava ve bir kaynak olarak varsayıyor. Aslında bu emeğin toplumsal dağılımı tabii ki eşit değil. Kadınlar hem ücretli çalışma, hem ev içi emek, hem de ilişkinin duygusal bakımını üstlenmek zorunda kalıyor. Bütün bu aşk ve ilişkiler içerisinde sorumluluk kadınların üzerinde iki kat daha da fazla hissediliyor. Özellikle işte işçi sınıfından bir kadınsanız. Çünkü çalışma saatleri esnek değil, geliri daha az, destek ağı daha zayıf. Bir de flört aşamasında kadınların üstlendiği başka bir görünmez emek var. Güvenlik hesaplaması. Tanımadığın biriyle nerede buluşacaksın, kime haber bırakacaksın, o ilişkide başına ne gelecek? Bütün bunların her birisi aslında bütün bu eplerden, bütün bu sorumluluk alma meselelerinden, ondan bahsederken bu alanın tamamen cinsiyetlendirildiğini de düşünüyorum. Gene görece erkekler için bir konfor, kadınlar için güvencesizlik, zaman, emek verme, sorumluluk taşıma iki kat daha fazla yük olarak hayatımızda.
1: Ya bu rollerden bahsederken şu da benim aklıma çok takılıyor. Ben de programımızın sonuna doğru yaklaşırken bundan bahsetmek istiyorum. İşte hep bahsettiğim gibi sosyal medyada kadın erkek rollerine dair baskıları da çok görüyoruz ve bu aslında sadece kadınlar için olmuyor. Yani biraz sonra söyleyeceğim şeylerin hiçbiri erkekleri savunmak için değil. Asla erkek savunan biri olmam hayatımın hiçbir döneminde, ama feminizmin neden herkes için olduğunu ve aslında temelinde kadınlara dayatılan ve erkeklere dayatılan toplumsal baskıya neden karşı çıktığımızı aslında anlatacağım. Çok fazla görüyorsundur. İşte prenses erkek söylemi var. İşte erkekler artık çok prenses. İşte ne bileyim yönetmiyor, karar vermiyor. İşte baskın değil. Ne bileyim maddi olarak güçlü olan taraf değil. Ya da işte şununla bile dalga geçiyorlar bazen sosyal medyada. İşte üşüdüğünde şal isteyen erkek. Ya bundan daha insani bir şey olamaz. Ya da yine son dönemde bir tweet gördüm. Bunda da şok oldum. Tam şöyle diyor tweette. Erkekler eskiden savaşa gidiyordu. Şimdi Instagram profillerine 4 tane fotoğraf koyuyor. Yani Instagram'a profil fotoğrafı koymak bile çok feminen görünüyor. Ve aslında bu o kırılgan erkekliği çok besleyen bir şey. Ya bir erkek üşüyebilir, Instagram kullanmayı çok sevebilir. Yani ne bileyim işte ilişkide baskın olma zorunluluğu yok. Feodal olmayabilir, ne güzel keşke olmasalar zaten. Dolayısıyla bu toplumsal baskı bu söylemlerle erkeklerin üzerinde de var. Çok cinsiyetçi bir şey bu prenses erkek tanımı. Prenseslik harika bir şey. Keşke hepimiz prenses olabilsek yani. Bunun hiç kötü bir yanı yok aslında. O yüzden belki bunun üzerine düşünmeyen, bizi dinleyen erkeklerin oranı da fazla biliyorum. O yüzden bu yüzden aslında feminizmin herkes için olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Kadınların da erkeklerin de üzerine kurulan baskının aslında herkes için çok kötü bir his olduğunu anlatmak istiyoruz. Yani ya da yaşamı zorlaştıran bir şey olduğunu.
0: Söylediklerine katılıyorum. Senin tartıştığın boyuttan katılıyorum ama bence burada şöyle de bir durum var. Bu bahsettiğimiz ilişkilerde sorumluluk almama, emek vermeme meseleleri aslında genellikle bugünün ilişki koşullarında bir erkek tercihi. Erkeklerin daha yaygın olarak tercih ettiği bir şey. Biz elbette bunların
1: Situationship'ten bahsediyorsun.
0: Biz bunların elbette politik ve tarihsel temellerini anlatmaya, konuşmaya ya da böyle bir şeyden de olabilir, bir de bunlar var demeye çalışırken bence gündelik hayatta şöyle de bir gerçeklik var. Prenses erkeklik kavramı bence biraz da oradan geliyor. Sorumluluk almamanın, bir ilişkiyi yürütmemenin baskısını üzerinden atan kişiyi de biraz gösteriyor. Yani oradaki faili de işaret eden bir kavram bence. Yani elbette işte üşüyen erkek, ne bileyim, belki biraz kibar, belki fotoğraf paylaşan vesaire üzerinden konuşunca başka bir yere çıkıyor. Ama aynı zamanda hayatın sorumluluğunu almamanın, emek vermemenin, duygusal bir emek göstermemenin de bir kaçış yolu da oluyor. Aslında o anlamda da eleştirileri doğru buluyorum. Yani o erkekliği yeniden de üreten bir şey. Onun, çünkü erkeklik dediğimiz şey aslında ona bir konfor imkanı, konfor alanı sunan şey ve bütün bu baskılardan, yani bir ilişkinin sorumluluğundan, birisiyle ortak bir bağ kurma kapasitesinden onu kaçıran şey yine böyle bir konfor alanı oluyor. O yüzden erkekliği de bir noktada besleyebildiğini düşünüyorum ben bunun.
1: Ya evet, bu kesinlikle çok katmanlı ve tek bir açıdan bakılamayacak bir şey aslında. Az önce aslında programın başında bahsettiğimiz ilişkiye emek verme, değişme, dönüşme meselesiyle de çok ilgili ya da işte kişisel hayatlarımızla da çok alakalı hepsinde ve hepsine farklı yorumlar getirilebilir. Yeni şeyler rejiminde bu hafta aşktan bahsettik. Güzel bir sohbetti bizim için. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki hafta saat 11'de tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Keyifli bir sohbetti bence de. Biraz kafamızdakileri böyle içgüdüsel aslında ortaya attığımız bir sohbet oldu. Ben eski aşklar güzeldir fikrimi içten içe savunmaya devam ettiğim için bu programın sonunda da bence aşk dediğimizde hepimizin aklına gelen o nostaljik şarkıyla programı kapatmak çok anlamlı olur diye düşünüyorum. Son şarkımız Ceyhan Barbur'dan Selvi Boylum Al Yazmalım olsun. Yeni Şeyler rejimi haftaya cumartesi saat 11'de Apaçık Radyo'da olacak. Görüşmek üzere.

Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eda Bayraktar'a teşekkür ederiz.
2: Harici Bellek.
3: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Açık Radyo'da Harici Bellek 342. kez huzurda bendeniz Murat Meriç. Başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Programı 1973 yılında yayınlanan bir 45'lik plak üzerinde bize ulaşan bir düzenlemenin kısacık bir bölümüyle açtım Gökçen Kaynatan ve Elektronikleri tarafından yorumlanan Pencerenin Perdesini. O yıllar için oldukça ileride bir düzenlemeydi. Bu düzenlemeye imza atan Gökçen Kaynatan geçtiğimiz hafta aramızdan ayrıldı. Bugün Harici Bellek onun anısına.

Fırtına, Gökçen Kaynatan'dan dinlediğimiz ilk şarkı 1966 yılında yayınlanan bir 45'lik plaktan bize ulaştı. Plağın arka yüzünde moda var ama onu programın sonunda dinleyeceğiz. Çünkü şimdi bu plağı platodan kaldırıp Gökçen Kaynatan'ın ilk plağını döndürmek istiyorum. Bir yüzünde The Savage var, diğer yüzünde If I Had a Hammer. Şarkıları Sadık Bütünley söylüyor.

0: Apaçık Radyo'da Gökçen Kaynatan anısına yaptığım harici bellek sürüyor. Kaynatan Happy Top'u 4.45'lik plak ve 2 albüme sahip ama yaptığı pek çok kayıt var. Yazık ki onları gün yüzüne çıkartamadan aramızdan ayrıldı. Hayatının her döneminde müzikle iç içeydi, sahneden hiç inmedi. Cem Karaca'dan Özdemir Erdoğan'a, Kerim Çaplı'dan Mesut Aytunca'ya pek çok isim onun orkestrasında yetişti. Bu anlamda iyi bir öğretmen. Programın burasında sözü onunla büyüyen Mazhar Alanson ve Gökçen Kaynatan'a bırakmak istiyorum. Kaynatan, Alanson'un programına katılmış, kendini anlatmış. Onu dinlerken bir yandan da yaptığı işlerden bir kısım örneklere kulak vereceğiz.
1: Efendim, bir Mazhar Alanson ile programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumu aslında benim yaşadıklarımı yaşayıp sonra bir müzik programı yapsanız eminim siz de davet ederdiniz. Şöyle başlamak istiyorum. 13 yaşlarındayım. 13-14 arası Beatles grubu çıkmış. Batı müziği cover olarak yapılıyor. Türkçe yapanlar da var, başlamış. Annem emekli öğretmen, babam vefat etmiş. Cepte para yok. Daha yeni bir akustik gitarım bile yok. Ankara'da kolejde konuşuyoruz. Param olmadığı için bu da annem emekli öğretmen, babam vefat etmiş. Cepte para yok. Daha yeni bir akustik gitarım bile yok. Ankara'da kolejde konuşuyoruz. Param olmadığı için Budak Sinema

0: Fenerler. Hatta Fuat Dekalım sinemasında Shadows çalarken duymuştum. Fakat solisti aynı, o yıl ne çıkmışsa onu tam söyleyen. Rahmetli Kerim Çaptı, saçları topuklu pabuç, yani aynı Ringo Starr gibi bir adam. Genç, bayağı küçükmüş. She's a Woman'ı çalıyor davulda, yüzükler öyle. Ve bir konserinde bakıyorsunuz dekor kurulmuş samanlıktan. Yani 63-64'lerden bahsediyoruz. Atlayıp dinlediğim şey de Shadows grubu, aynısını çalarlardı. Yani biz bir yurt dışından gelmiş grubu seyreder gibi giderdik. Ondan sonra Anadolu Pop diye bir şey çıktı, bu Moğollar, Cem Karaca, Barış hepsi. Ondan sonra konu yok oldu. Herhalde dedim bıraktı dedim. Sonra bir gün bir yerde, bir dergide, gazetede bir baktım ki konuğum bütün elektronik synthesizer'lar, Moog'lar, teyplerle başka bir paralel evrene geçmiş meğer. Şimdi o hikayesini anlatacağım. Artık Gökçen Kaynatan huzurlarınızda konuğum. Gökçen Kaynatan dönemini sormayacağım. Ondan sonra nasıl kendi dünyasına çekilip de neler yaptı kim bilir. Gökçen abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İdolümüzsün. Yani biz işte Durul Genceler sonra senden çıktı. Şimdi ben 50'lerde elektro gitar kullanıldığını bilmiyordum. Sizi davet ederken laf arasında siz bana 52 yılında elektro gitarınız olduğunu söylediniz. 1952'den bahsediyoruz ve elektro gitarı olan bir zat var, Gökçen Kaynatan. Kaybolduktan sonra sen elektroniğe niye geçtin? Madem yalnızlık var artık mı dedin, ilgimi duydun ve sanıyorum dijital dünyada bir şeyin var, bir olayın var. Şimdi neler yaptın anlat.
1: Şimdi biz o zamanlarda 3 gitar, bateri, klavye de var. Kerim Kapsi mesela Amerika'dan geldi, 14 yaşındaydı. 3 sene arka arkaya yazları geldi. Biz orada 2 tane plak yaptık.
0: Kerim sana geldiğinde 14 yaşındaydı.
1: Bir sene sonra geldi 15. Ben şimdi konserden indikten sonra, sahneden indikten sonra bir güzel kıyafet değiştiriyordum. Ve beni kimse tanımıyordu. Bir yandan da o yıllarda ben yavaş yavaş elektronik müziğe geçme çabası içindeydim. Ve her konserde biz klip yapardık. Her konserde. O yıllarda Türkiye yoklar ülkesi. Yoklar ülkesi. Gitara tel bulamıyoruz. Yurt dışına gittim, orada çalışıyordum. Ve oradan aletler getirdim. Ve o aletlerle dinlediğiniz o konserdeki sesleri çıkarıyorduk. Ve Fender Jazzmaster, Dual Showman Ampli. Ve bunlarla biz konser yapıyorduk. Ama bir yandan da her konserde klip yapıyorduk. Sahnede de klipler oynuyordu. O yıllarda 55, 56, 57, 58, 59. Ben yavaş yavaş böyle elektroniği de bir yandan yapar oldum. Edirne Kapı'da Topkapı'nın arkasında böyle bir hurdalık vardı. Ne ararsam vardı orada. Orada gittim bir radar osilatörü aldım. O asilatörü ben synthesizer'e çevirdim. Ve onunla bütün evren, sihirbaz, doğanın ötesi, Lost Island gibi parçaları yapar oldum ve kayda aldım. Ve o kayıtları ben 40 seneden fazla sakladım.

ya şimdi? Şimdi elektronik bir çağ başladı. Kuşkusuz müzik de bu çağa ayak uydurdu. Ülkemizde de bunun başarılı bir öncüsü var. Gökçen Kaynatan. Müzik yaşamını 20 yıldır sürdüren Gökçen Kaynatan bu kez bir başka uğraşısıyla karşınızda, resimleriyle. Evet, resimleriyle ve müziğiyle Gökçen Kaynatan teleskobun bir diğer yıldızı, parçası Doğanın Ötesi.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek'tesiniz. Gökçen Kaynatan anısına hazırladığım bol elektronikli program sürüyor. Mazhar Alanson'un sunuşunun ardından mikrofonu Gökçen Kaynatan'a bıraktım. Usta elektronik müziğe geçişini anlattı. Sonrasında platoya 70'li yıllarda yaptığı bir 45'lik plağı yerleştirdim ve iki yüzünü art arda dinlettim Sihirbaz ve Evren. Arada yine o yıllarda yapmış olduğu bir başka kaydı Cehennemi Sezer'le buluşturdum. Ardından 1982 yılına ışınlandık ve 14 Şubat günü TRT ekranlarında yayınlanan Teleskop programının ilk bölümüne konuk olduk. İzzet Öz, Gökçen Kaynatan'ı Doğanın Ötesinde adlı şarkıyla ekrana getirmişti. Gökçen Kaynatan, kayıtlarını paylaşmasa da hep üreten, konserler veren, yeni yeni seslerin peşinde koşan, bunun için sürekli farklı aletler üreten bir isimdi. Yakın zamana kadar onu dinleme şansına sahip oluyorduk. Böylesi bir dönemde aramızdan ayrılmış olması elbette müziğimiz açısından bir kayıp. Şimdi yine 70 yıllara uzanalım ve programın başında küçük bir bölümünü dinlettiğim düzenlemenin tamamını dinleyelim, Pencerenin Perdesini. Sonrasında yine Mazhar Alanson'un sunduğu programa bağlanacağız ve Gökçen Kaynatan'ı dinlemeyi sürdüreceğiz.

0: Bugün stüdyomda o yıllarda kullandığım bütün aletler çalışır vaziyette duruyor. Yani bir müze gibi. Orada mesela EMS var, Sintiax. Ama ben onu hurdalıktan aldığım radar osilatörüyle yapmış olduğum kayıtlar cehennem, cehennem yolunu sonra yaptım. Almanya'da bunları kilisede çaldığım zaman Göte Şule'de iki kişi, üç kişi düştü, korkudan bayıldı.
1: O parçada bizden bir şeyler var mıydı bütün ki dikkatlerini
0: çekti? Bütün parçalarımda ritim Anadolu ritmi. Mesela Moda, Sivas, Fırtına, TRT'de yaptığımız bütün programlar duruyor. Ve o yıldan bugüne stüdyomda hep böyle yeni yeni şeyler amaçladım ve getirdim. EMS Sintiax mesela. Dünyada onu çalan kişi şu anda yok. Pink Floyd birazcık onu sekvenser devrini çalıyor. Ama onunla melodi çalmak mümkün değil. Çalamıyorlar. Ben onu kursa gittim orada Almanya'da. Öğrendim onu ve gayet güzel. Doğan ötesinde falan görüyorsunuz böyle. İzzet Öz'ün bir programı vardır orada. Onda ben bir yerinde gitar ve EMS Sintiax melodi çalıyorum. Onun böyle otantik bir sesi vardır. Ve o kayıtlar, yurt dışında şirket ismi söylemiyorum, özel bir şirkette çıktı, dünyaya dağıtıldı ve dünyanın bütün literatürü değişti. O yıllarda New Wave psychedelic müzik yok. 35 sene evvel yapmışım ben Türkiye'de yoklar ülkesiyken yaptığım parçalar New Wave psychedelic müzik, Lost Island. Ve dünyanın literatürü böyle alt üst oldu. Bu işi biz tabii bilmiyorlar ki biz yoklar ülkesiyiz. Yoklardan çıkarmıştık onu böyle ıkına sıkına. Ve yaptığım müzikler alt üst etti. Türk işi bir adam. Dünyada olmayan şeyleri 35 sene yapmış oldu. Benim yaptıklarım hep böyle 10 sene sonra, 12 sene sonra falan gibi çıkıyor. Ama şimdiki yaptığım 2003 yılında Evrensel Ritim Marmoli'de Hicaz makamında Türk sazları çalıyor. Arşivde gizli duruyor şimdi.
1: Aletlerini antik biriktiren insan durumundasın şu anda.
0: Torunlarım var. Torunlarımı yetiştiriyorum. Onlara öğreteceğim. Onlar çalacaklar. Onu da yaparsak mutlu olacağız. Böyle bir hayatımız oldu. Ama Gökçen Kanatan hiçbir zaman müziksiz yaşamadı. Hep müzikle beraber.

Harcı Belek bitti. Programın sonunda Gökşen Kaynatan anısına bir şarkı daha çalacağım. Başta sözünü ettiğim Moda. Gökşen Kaynatan'ın bu büyük sihirbazın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bendeniz Murat Meriç, her zamanki temennimle aranızdan ayrılıyorum. Barış'a hasret kalmadığımız yasaksız günlerde şarkılarımızı yan yana hep beraber dayanışmayla ve eksilmeden söyleyelim. Hoşça kalın, apaçık radyoda kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eda Bayraktar'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Orfeon Rekord, Tamburi Cemil Bey tarafından.
1: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.
2: Pazar günleri 15'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hale Kuzucu Weber'e teşekkür ederiz.
3: Hey! Açık derin!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun.

0: İtalya'dan herkese iyi fikirler. Açık Deniz bu hafta İtalya'dan giriş yapıyor. Evet, 1 Ağustos'ta Silver Romance isimli 1956 yapımı 70 yaşında bir arkadaşımın teknesi ile Kuzeybatı İtalya kıyılarında 1 Ağustos'ta başlayan yolculuğumuz dün Villa San Giovanni limanında bağlandık ve bu harika bir gezi, deniz gezisi diyelim. Çünkü bu tekne yelkenli değil, ahşap bir tekne ve 70 yaşında motor yat demeye dilim varmıyor. Olağanüstü güzel klasik bir tekne, belki motor cruiser demek daha doğru. Evet, 12 gün boyunca aşağı yukarı 400 mil kadar yol yaptık. Çok şanslıydık Palpa Deniz'de, yani sakin denizlerde hiç fırtınayla ya da benzer deniz koşullarıyla karşılaşmadan sakin bir yolculuk oldu. Artık biz İstanbul'a doğru dönüş yolculuğundayız ama Açık Deniz'in tatili devam edecek. Önümüzdeki haftalarda da arşivden seçtiğim programlarla yayınlar devam edecek. Bugünkü program 29 Temmuz 2017'den seçtim. Ada ve denizle yaptığımız yolculuk temalı bir sohbet bu. Programın sonunda Gökhan Abur var. Ben genelde programlarda hüzünle Gökhan Abur'un hava durumlarını çıkartıyorum. Çünkü günlük hava tahminleri üzerine konuşuyorduk. Fakat bugün Gökhan'la biraz daha meteoroloji falan konuşmuşuz. Dolayısıyla Gökhan burada olacak programda. Dolayısıyla şimdi sizi 29 Temmuz 2017'de Ada ve Deniz'le yaptığımız sohbette baş başa bırakıyorum.
1: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94,9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz.
0: Evet, bu hafta Açık Radyo'da canlı yayın stüdyosunda yuvarlak masamızın etrafında ailecek oturuyoruz. Ada ile her zamanki gibi program yapıyoruz. Konuğumuz da annesi Deniz. Hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Gerçi
1: Teşekkürler.
0: Adacığım, Deniz'i çok zor ikna ettim programa katılmaya. Her
1: Biliyorum.
0: saniye kaytarmaya niyetliydi
1: Yelkenli.
0: ama...
1: Evet.
0: Evet, bir aile dedik ama sanıyorum geçen bu şu 3 haftada adının peşinde tedirgin anne baba olarak haber beklerken farkına vardım ki Deniz'de ortak yanlarımızdan bir tanesi yolculuk. Yani Deniz'de her konuda her zaman her yerde kavga ettik neredeyse ama bir tek galiba Deniz yolda kavga etmedik değil mi?
1: En çok kavga edilen
0: Ha,
1: yer.
0: şimdi adaya işte detaylarını soracağım. Interrail yaptın, Avrupa'da bir sürü ülke dolaştın. Yolculuk üzerine ben sohbeti kurmak istiyorum. Eğer siz de katılırsanız. Döndün. Bir sonraki yolunun rotası belli mi?
1: Ya yolda konuştuk Beril'le çünkü niye bitti filan diye konuşurken Barcelona'yı rotadan çıkarmak zorunda kalmıştık. Çünkü çok ters kalıyordu. Yani bir bütün günümüz trende geçiyordu. Ama çok ağlayarak falan çıkarmıştık oraya. Dedik böyle bir İspanya'ya mı gitsek bir ara falan dedik. Bilmiyorum. O olursa çok müthiş olabilir gerçekten.
0: Peki.
1: Annem de istiyor. Annem de herhalde ilk böyle yurt dışı muhabbeti olduğundan beri Barcelona'ya gidelim deyip duruyor. Belki orası.
0: Deniz, senin ilk yurt dışı seyahatin kaç yaşında ve ne zaman oldu?
1: Çok gençken oldu aslında, 21 yaşlarında, yani çok şimdiye göre genç değil de benim kuşağım için genç bir yaş sayılabilir. İstanbul'dan trenle Münih'e gitmiştik.
2: Bir Alman arkadaşımızla birlikte, tabii Türk işçilerle birlikte yapılan bir yolculuktu. Böyle Türkiye'den tam gitmiş gibi de gitmemiş gibi. İndiğimizde de Münih garı Türklerle doluydu. Nereye gitsem etrafta Türkler vardı. Sonra gerçek Almanya faslı başlayınca hissetmiştim. İlk yolculuğum oydu. Ama yani yolculuk gerçekten hayatın çok önemli bir parçası. Hani yolculukları arka arka eklediğim zaman çok güzel bir tablo çıkıyor kendi yaptığım yolculukları. Ada içinde, senin içinde hep hani güzel yolculuklar diliyorum gerçekten.
3: Peki. Ben tabii mesela bana Türkiye'den Avrupa'ya gitmek tam benim hayalimdeki yolculuk gibi değil. Yani şey olarak varacağın nokta olarak ben yolculuklarda coğrafyadaki çarpıcı değişiklikleri çok etkileyici buluyorum. Yani benim kendi hayatımda da mesela işte Yemen'den çıkmıştık bu benim meşhur Marmaris Singapur yolculuğunda. Mesela buradan Yemen'e kadar çok önemli bir coğrafi değişiklik yoktu. Bir Yemen'de çöl şeyi vardı ama çok da şehirde belirgin değildi. Ama yine de o kadar kuru bir şeyden, coğrafyadan çıkıp 15 gün yol aldıktan sonra Hindistan'a varmak, o bambaşka bir yeşil, bambaşka kokular gerçekten asıl bence hani gezegende dolaşmanın etkileyici yanı o coğrafi farklılıklar. Peki adaya soralım. Yani karşıladık havalarında falan da uzun uzun sohbet etme şansımız olmadı. Bu ilk bir saatimiz sohbet etmek için.
1: Bir anlatamadım.
3: Yola çıkarken ne vardı kafanda? Döndün ne var? Yani yeni bir ada var mı şu anda karşımızda
1: Bence
3: oturan?
1: var. Bence var. Yani çıkarken biraz yani tam beklediğim gibi oldu aslında. Bir de hani çok kısa kalıyorduk her şehirde. Hani her şehri tamamen böyle özümsemiş olarak yola devam etmeyi planlamıyordum. Yani Paris 2 günde gezemezdik zaten. Böyle en ünlü ne var tamam onları yapalım yorulduk mu oturalım şu sokak güzelmiş olarak geç. Hani aslında eğer 2 gün kalıyorsak bir yerde bir günü en popüler en böyle turist şeyleri yapıp ikinci günü ha şu sokak güzelmiş şuraya da girelim bak burası da güzelmiş bu kafeye oturalım gibi geçti. Yani yarı lokal yarı turist gibi geçti. Onun dışında yani uçakta böyle Amsterdam'a giderken ya niye 3 hafta yaptık? Niye bizi kimse durdurmadı? Niye ailemiz bakın 3 hafta çok uzun 2 hafta yapsanız mı demedi. Biz niye buradayız şu an gibi bir böyle bir insek mi uçaktan gibi bir şey oldu. Çünkü 3 hafta çok uzun geldi o zaman. Ama ilk hafta yine yavaş geçti. İkinci haftanın nasıl geçtiğini anlamadım. Bir de sırayı söyleyeyim bari. İlk Amsterdam'dan başladık. Sonra Breda'ya gittik. O da Hollanda'da ufak bir şehir. Orası da tam böyle Hollanda'nın kendi insanları nasıl yaşıyor fikrini orada aldık. Çünkü Amsterdam yine çok turist doluydu yani. Ama Breda bomboştu. Sadece oranın yerlileri vardı. Ve her şey çok düzenli. Gördüğüm en düzenli şehirdi gerçekten Breda. Oradan sonra Brüksel'e geçtik. Bir günlüğüne Brüj'e gittik. Oradan sonra Paris'e geçtik. Nice'e geçtik. Nice'den Milano. Milano'dan Roma, Floransa, Venedik, Budapeşte ve en son Bükreş'e gittik. Böyle bir rota
3: Anladım.
1: vardı.
3: Peki hep yolculuklarla ilgili sorular sorulur da bir de hani insanları nasıldı diye bir soru vardır. Bu yolculuğunda hani ya şuranın insanları diğerlerinden biraz daha bana yakın dediğin bir şehir oldu mu ülke?
1: Yani çok olmadı aslında ama İtalya'daki insanlarla daha rahat anlaştık sanırım. Yani biz aslında şöyle denk geldi. Biz hiçbir gittiğimiz yerde çoğu yerde oranın yerlisiyle tanışamadık. Başka turistlerle tanıştık gibi oldu. Ama mesela Fransızlar çok zorladı bizi. Yani yardım istiyoruz alamıyoruz böyle. Bir Fransız bir işte arkadaş grubu vardı. Bir tanesi diğerleri genel olarak konuşmaya çalışıyordu bizimle. Bir tanesi daha sessizdi. Onunla konuşmaya gittim. İşte İngilizce konuşmuyorum. Sen Fransızca konuş dedi. Ben de tamam deyip gittim yanından. Yani o da haklı ama ne bileyim.
3: Neden haklı canım yani?
1: Yani sonuçta ne bileyim bir hani öğrenme çabası içinde de olmadığımı mı düşündü bilmiyorum. Hani niye biz İngilizce konuşuyoruz? Siz bizim ülkemize gelmişsiniz. Fransızca konuşun gibi bir ama bir tek onda gördüm o tavrı. Hani
3: Peki Deniz'e soralım, sorayım daha doğrusu. Deniz, sen yolculuklarda bir tur şirketiyle hani çok düzenli, çok programlı bir yolculuk.
1: gibi bir ama bir tek onda gördüm o tavrı. Hani
3: Peki Deniz'e soralım, sorayım daha doğrusu. Deniz, sen yolculuklarda bir tur şirketiyle hani çok düzenli, çok programlı bir yolculuğu mu tercih edersin, yoksa ben işte

0: Varşova'ya gittim birkaç defa, vakit de vardı. Yani o telaştan kurtulup da etrafı seyretmeye başladığın zaman, işte bir kafede uzun uzun oturduğun zaman falan, daha başka bir şeyle algılıyorsun o şehirlerin ruhunu. Yani insanların yüz ifadelerini, işte yürürken telaşlı olup olmadıklarını, birbirlerine davranışlarını falan izliyorsun. Yani dolayısıyla ben hani böyle yabancı şehirleri gidip işte keşfedilmesi gereken bir yer gibi görmüyorum. Yani daha çok hissetmek istiyorum. Dolayısıyla tur hiç bana göre değil. Yani Türkiye'deki gezileri bir grupla yapıyoruz. Ondan o grubun şeyinden çok memnunum ama hani ortak bir
1: Arkadaş
0: dilimiz var.
1: grubu.
0: Evet.
2: Ben bir şey sorabilir miyim?
0: Vay. Aile
2: Hani
0: bana karşı birleşti. Buyurun.
2: yok yani sen hani hep çok gezdiğini biliyorum. Ve şey peki ben bu bana oldu çünkü şeyde Brüj'den çok etkilendim. Çok mutlu etti beni. Bir anda hani geldik daha hiçbir şey görmedik ve ben o anda mutlu oldum orada olunca. Floransa da aynı şekildeydi. Senin hiç böyle ya bu şehirde ben yaşamalıydım dediğin bir yer oldu mu?
0: Ya aslında şehir dokusu olarak değil ama işte bir kere Brezilya'da bir iş seyahatim olmuştu. Orada bir zaman geçirdim. Yani kent dokusu ilginç bir şekilde şeye çok benziyor bizim kentlerimize. Yani aslında Güney Amerika'daki ülkelerin yani yapısı çok benziyor. São Paulo'ya gittik. Orada dillerini konuşabilseydim hiç bir adaptasyon sorunu yaşamazdım diye düşündüm. Yani o kadar yakın hissettim. Yani coğrafya olarak bize çok uzak ama hayat biçimi, böyle insanların bakışları, işte ne bileyim sokakta bir küçük çocuk görünce sevme şekilleri, mimikleri bile benziyordu. Yani o kadar uzakta kendini iyi hissetme duygusu çok iyi gelmişti bana. Mesela ben Avrupa'da o kadar hani hemen buraya bir yerleşiversem her şey yolunda gider diye düşünmedim ama Brezilya için düşündüm ya da eminim Arjantin'e veya Şili'ye gitsem de hissederdim bunu. Dolayısıyla böyle gerçekten hani ruh ikizini, kültür ikizini bulduğun ülkeler oluyor. Brezilya öyleydi yani.
1: Benim o ülkelerle ilgili hani Türkiye'ye karşılaştırırsam sanki bizde neşe eksik gibi geliyor. Onların hani ben gitmedim maalesef. Umarım bir gün mümkünse denizden gitme şansım olur ama orada var olan ve bizde olmayan o bir neşe şeyi var. Yani işte o çocukların gülümsemesi, insan dans denen müzik hayatlarının sıradan bir unsuru olarak bulunması beni en çok o etkiliyor ve o yüzden de merak ediyorum tabii.
0: Bir şey ekleyeyim orada. Neşe açısından yani öyle hani çok sokaklara taşan bir neşe hissi tabii hele de São Paulo biraz daha iş hayatının merkezi ama şöyle bir şey var. Mesela Latin davranışta işte bunlar böyle öfkelidir, anında tepki verir, işte ateşli falan gibi bir algı vardır. Mesela son derece sakin ve medeni insanlar. Yani trafikte kavga yok falan böyle son derece beni şaşırtan bir huzur vardı bir taraftan da. Yani eminim o arka mahallelerde hayat öyle değildi ama günlük hayatta yani yolda birbirini beklemek, yol vermek, özür dilemek gibi bizim çok özlemini çektiğimiz şeylere tanık olmuştum yani.
2: Biz böyle gittik. Yaya geçidinde duruyorlar falan böyle. Sen hatta bana ilk demiştin. İlk gittiğinde galiba bir arabayı birbirinizi
0: Evet, onu
2: beklemişsiniz
0: çok kısaca araya gireyim. Yani burada bizi hayat, sosyal yaşam ne hale getirmiş? Mesela Varşova'ya gittiğimde kaldırımda bekliyordum. Bir araba durdu. Araba geçsin diye beklemeye başladım. Araba meğersem ben geçeyim diye bekliyormuş. Biz böyle bir dakika kadar göz göze bekledikten sonra adam en sonunda işaret ettiği zaman akıl ettim benim. Yani bir arabanın beni bekleyeceği gerçeğini kesinlikle düşünmemiştim. Ve söylendim yani ne bekliyor ki falan diye böyle. Hiç unutmuyorum o anı. Ondan sonra kraliçeler gibi her kaldırımın kenarında geçip böyle al bir gözlerine bakıp geçiyordum karşı.
1: Peki ada bir öksürük arası verelim mi müzikle?
0: Evet, su
1: Bir
0: içelim.
1: müzik
0: Hiç
1: girelim.
0: olmadı bu yani. Ailemize
2: Ben gideyim istersen. Arada çıkarım.
1: Peki ne
2: Şey,
1: çalacaksın bakayım?
2: şimdi bu ilk defa bütün şarkıları tek bir insandan seçtim. Ama uzun zamandır böyle budur dediğim bir
1: Müzisyen.
2: müzisyen oldu. Bunu da Belli sağ olsun o söyledi.

0: Bunun ilginç bir hikayesi var. Çok kısa anlatıyorum.
1: Hı.
0: Çocukluğundan beri müzikle ilgiliymiş. Sanırım ilk başta piyano çalmaya başlamış. Adı Melody Gardot bu arada. Ama 19 yaşında bisikletiyle yolda giderken bir jeepin altında kalıyor ve çok ağır, hani omurgasının üstü alt kısmında ve kalça kemiğinde olmak üzere bir sürü kalıcı hasar alıyor. Ve konuşmayı, yemek yemeyi, diş fırçalamayı, her şeyi tekrar öğrenmek zorunda kalıyor ve bir şeyleri hatırlamakta çok zorlanıyor. O sırada da müzikten yararlanıyor ve hastanede 11 ay kalıyor. O sırada bir takım parçalar çalıyor ve ilk başta hem duyma hem görme olarak çok hassasmış. O yüzden böyle şarkıları, ilk hastanede yazdığı şarkılar daha böyle sakin, az enstrümanlı, ama sonra yavaş yavaş arttığını görüyorsun. Hala konserlerinde ve her yerde gözlük takıyor. Gözleri çok hassas, o kalmış öyle. Ama şu an işte konser vermeye falan devam ediyor. Müzikten yararlanması beni çok etkiledi ve çok güzel şarkıları var. O yüzden ilk şarkısı da Love Me Like a River Does.

0: Melody Gardot'tan Love Me Like a River Does.
1: Evet, bu hafta açık denizi ada yapıyor annesi ve babasıyla. Şimdi yol ve yolculuktan konuşuyoruz. Çünkü ada Interrail'le hayatın ilk yolculuğunu yaptık diyebilir miyiz? Tek başına, yani sana ait, hani
0: Yani
1: annenin babanın elinden tutup götürdüğü bir yolculuk.
0: Floransa da vardı ama o bu kadar, ya tek şehire gitmiştik. Floransa'ya.
1: Evet, ama o evet arkadaşlarınla gitmiş, ama
0: Evet.
1: bu o ziyaret gibi bir şeydi.
0: Giriş.
1: Yolculuk değil. Şimdi yolculuk denince hep aklımız aslında Türkiye dışına çıkmak gibi bir şey geliyor. Halbuki deniz bu konuda, ben çok hayranım bunun, bu şey hayatta kurduğu bağ diyelim. Sen Türkiye'de de yolculuk yapıyorsun ve gittiğin şehirlerde çok tadını çıkartıyorsun ve de işte Facebook'ta küçük komentlerle de paylaşıyorsun. Senin için yolculuk nasıl bir şey? Yani bu sözünü ettiğim şeye katılıyorsun. Mesela ben Karadeniz bölgesine işte fotoğrafçı olarak hayatımı sürdürürken çekim için gitmiştim, ama yani hiçbir zaman tadını çıkartmadım. Sen...
0: Ya aslında Türkiye'de dolaşmak çok önemli, çok ufuk açıcı bir şey. Mesela beni çok mutlu eden bazı şeyler var. Yani bu yerellik konusunda işte hani her şey tek tipleşiyor. İşte mesela kentler tek tip oluyor, hayatlar öyle oluyor ve bir sürü tatlar kayboluyor diye düşünüyorduk ama çok farklı kentlere gittiğin zaman orada müthiş bir doku, yani hem coğrafi doku olarak hem insanların yaşam biçimleri, işte yeme içme şekilleri, her açıdan aslında çok farklı ve çok zengin bir dünya olduğunu görüyorsun. Yani işte Gaziantep'e gidiyorsun, bambaşka bir dünya. Mesela Gaziantep benim için çok şaşırtıcı bir şehir. Çünkü gerçekten bir dünya kurulmuş orada. İşte çok güzel küçük müzeler kurulmuş, kendi geçmişleriyle ilgili işte o Kurtuluş Savaşı ile ilgili müzeler, kentin dokusu, restorasyon projeleri birlikte çok güzel. Mesela Eskişehir başka bir küçük bir cumhuriyet gibi olmuş. İşte son seyahatlerimizden birinde Gümüşhane, Bayburt civarına gittik. Yani müthiş mekanlar vardı, müthiş kültürel geçmişle ilgili çok enteresan şeyler vardı. Aslında Türkiye'yi gerçekten zaman ayırıp 3-4 günlük küçük gezilerle de olabiliyor bu. Yani bölgeleri ayırıp gerçekten işte gidip orada biraz iyi de bir araştırma ile, mesela öyle mağaralar, öyle işte kalıntılar gördük ki hani inanamadım, yani bu kadar özel yerler olduğunu bilmiyordum. Hoş bir ekiple dolaşıyoruz biz, çok araştırıyorlar. İşte o dönemi çok iyi, yani gibi gittiğimiz dönemi çok iyi planlıyorlar. Dolayısıyla her şeyi görüyorsun, her şeyi tadıyorsun. Bir de böyle boğazına düşkün, damak tadı çok iyi olan bir ekip. Yani şöyle söyleyeyim, adım başı katmercinin olduğu Antep'te doğru katmerciyi bulmak için böyle uzun uzun dolaşan, araştıran bir ekipten bahsediyoruz. Dolayısıyla bilinçli gezmek de önemli. Yani ön hazırlık önemli. Gerçekten gittiğinde işte böyle o 3 günü çok verimli değerlendirmek. Yani Türkiye'de çok zengin bir damar var. Bu fark, bir de şey çok hoşuma gitti son olarak. Her yöre kendi yiyeceklerini, kendi geleneklerini paylaşmaya da başlamış. Yani artık internetten her şeyi sipariş edebiliyorsunuz. İşte Kars'ın kaşarından Antep'in işte baklavasına kadar. Onların zincirleri kurulmuş, işte kargo sistemleri gelişmiş. Her şeyin tadına bakabiliyorsun artık İstanbul'da otururken bile. Dolayısıyla yani tabii ada için mesela şu an yurt dışını keşfetme dönemi bence. Yani uzaklara gitmek, daha çok dünyayı görmek, ama bunları biraz sindirdikten sonra gerçekten ülke içinde de çok seyahat etmeyi şiddetle tavsiye ediyorum yani.
1: Peki şimdi anlattıklarından bir cümle aldım. İşte her şehrin kendi önemli bildik şeyinin internet üzerinden satışa sunabilmesi filan. Geçenlerde şimdi anne yemeği diye bir şey vardır, değil mi? Hani nereye gidersen git anne yemeğinin üzerine çık, ama da lezzet, hatta yani evliliklerden boşanma nedeni bile olabilir. Annem bir güzel yemek pişiremiyor diye. Geçenlerde rastladım. Anneler birleşmişler, yemek pişiriyorlarmış. Sonra internet üzerinden de anne yemeği ulaşıyormuş. Şimdi bu hoş bir şey mi? Bir taraftan kulağa hoş geliyor çünkü yani bir sürü ev kadını diyelim, çoğumuzun annesi gibi bir şekilde maddi bir şey sağlıyor. Ama bir taraftan da romantik anne yemeği sanki satışa sunuluyor olması yanlış değil. Hayır, o romantizmini kaybediyor gibi. Şimdi yani markette anne yemeği almak ya da internetten sipariş verip kapıya anne yemeği gelmesi, anne ne diyorsun?
0: Yani bence çok bu çağın ihtiyaçlarına uygun, çünkü anne yemeği aslında annenin yaptığı yemek değildir. Yani anne yemeği böyle bol emekle yapılmış, işte yani anne yemeği mesela spagetti değildir, yani yaprak sarmasıdır. Evet. İşte dolmadır falan. Dolayısıyla bugünkü hayatta bunları beceremeyen, ki ben de yani çok anne yemeği kategorisinde pek bir şey yapamıyorum. Dolayısıyla onu ben bir tat kodu gibi düşündüm. Yani anne şefkatiyle ilgili bir şey gibi düşünmedim. Bir damak tadı meselesi gibi düşündüm. Çok yadırgamadım.
1: Orada bir ustalık var ama şimdi yani ben annemin işte ne bileyim Selma teyzenin annemin arkadaşı, işte Halil Onas'ın benim çocukluk arkadaşımın annesi. Yani Selma teyzenin yaptığı yemekle annemin yaptığı yemek aynı tatta olmaz. Onlar kendi ruhlarını katarlardı yemeğe. Dolayısıyla yani o anne yemeği sadece hani şey değil, o bir işin bir parçasıydı aslında. Yani her anne kuru fasulyeyi aynı lezzette yapamaz. Yani bir anne bir anneye göre biz de biraz...
0: Bana ben iletişimci tabii gözüyle bakınca...
1: biraz onun için sordum sana zaten.
0: Yani bu bir marka aslında, işte vardır ya halanın gözlemecisi diye, yani kimsenin halası falan değildir o, ama işte halanın gözlemeleri diye bir tabela asarsın. O işte olur herhangi sana. Bir şeyden daha sıcak gelir insanlara, öyle bir şeydi. Yani çok derin bir konu değil ben.
1: Yo, ama son zamanlarda bir reklamda kullanılıyor galiba, işte anne yemeği tadında falan filan gibi.
0: Hatta
1: işte,
0: anne eli değmiş gibi diye bir slogan var.
1: Peki zaman geçiyor. Ada, müzikle biraz devam edelim istersen. Tamam. Ne çalacaksın?
2: Bu sefer de yine Melody Gardot'un Same to You adlı şarkısını çalacağız.

0: Melody Gardot'tan Same to You şarkısını dinledik.
1: Peki, şimdi gelelim bir soruya. Adı daha, bilmem bu konuda bir karar oluşturacak kadar deney kazandı ama deniz vardır. Kara yolculuğu mu, deniz yolculuğu mu desem. Denizli gerçi deniz tutuyor ama. Hangisini tercih edersin? Sen herhalde karayı tercih edersin.
2: Yani şöyle, aslında deniz tutmasa deniz yolculuğu şey olarak, yani duygu olarak çok heyecan verici bir şey, ama tabii deniz tutunca artık sen böyle bir, hani kendin olmaktan çıkıyorsun. Dolayısıyla o bir yolculuk değil, bir işkence oluyor. Hani biliyorsun, bir Çanakkale yolculuğunda hani size, evet, söyledim mi hatırlamıyorum. Ben beni denize atsınlar diye böyle devamlı dua ederek gelmiştim.
1: Evet, evet, hatırlıyorum.
2: Ama şeyi, bu senin Singapur yolculuğundan döndükten sonra da konuşmuştuk. Yani denizden coğrafyanın değişmesini, iklimin değişmesini hissetmek herhalde çok etkileyici bir şeydir. Yani mesela burada bir iklimden çıkıp öbürüne, diyelim ki işte Asya'ya gidiyorsun, birdenbire her şey değişiyor. Uçaktan indiğinde bir bambaşka bir yerde oluyorsun.
1: Ben kara yolcu derken karavan ya da arabadan söz etmiştim. Ya uçak, uçakla yapılan sayılmaz. O ziyarete giriyor yani bence. Ya buradan atlayıp uçakla Amerika'ya gittiğin zaman işte 12 saat sonra başka bir yerde oluyorsun. O yolculuğa
2: yani
1: girmiyor.
2: Denizin daha heyecan verici olacağını düşünüyorum. Çünkü deniz daha değişken bir şey. İşte bir bulut gelir, başka bir şey olur. İşte ne bileyim, sis olur, başka bir duygu. Yani imreniyorum ama maalesef.
1: Sen adacığım?
3: Şu 3 hafta trende geçtiği için şu an biraz bıkmış olabilirim. Ama sanırım ben de denizi tercih edebilirdim.
1: Evet, benim kişisel gözlemim kara yolculuğuyla, yani bir karavan diyelim, bir tekne diyelim.
3: Tren sayılmaz.
1: Tren de sayılabilir. Karada her daim değişiyor ama çok real time, gerçek zaman olarak değişiyor. Yani işte istasyonlar bitiyor, caddeler bitiyor, evet, şehre giriyorsun vesaire filan. Dolayısıyla böyle bir, hani biz geçme deriz ya, filmlerde bir plandan bir plana geçme yapılır. Hani biri kaybolurken öbürü belirlenir. Onun da aralığını belirleyebilirsin. Yani biri çok yavaş kaybolurken öbürü çok yavaş belirir filan. Kara yolculuğu biraz öyle. Deniz yolculuğu öyle değil. Yani limandan ayrılıp geride o kıyı çizgisi kaybolduktan sonra önünde hep aynı şey var aslında.
3: Evet.
1: Hep dalga var, hep deniz var. Dediğin gibi işte meteorolojik koşullar değişebiliyor ama o denizi çok farklı yapmıyor. Dalga boyları değişiyor, belki rengi değişiyor, işte belki gökyüzü değişiyor. O da çok yavaş değişiyor. Yani o Singapur yolculuğunda birdenbire işte benim burada gördüğüm yıldızları göremez hale gelip yeni yıldızlar görmeye başlıyorsun ama bu çok yavaş oluyor ve yani ben onu en çok işte program başında söz ettim, Hindistan'a yaklaşırken o çöl şeyinden, coğrafyasından çıkıp çok yavaş belirdiniz. Yani önce işte ufukta o kara parçası beliriyor, bakıyorsun ama çok yavaş, çok yavaş gidiyorsun. Sonra bir balıkçı sandalı geçti yanımızdan. Baktım, ana sandal benim bildiğim sandallardan değil. Şimdi burnu başka, kıçı başka, kürekleri başka, üzerindeki motifler, süslemeler filan. Sonra yavaş yavaş yaklaşıyorsun, işte iskeleler, oradaki gemiler. Evet, gemi ama gene benim bildiğim römorkörlerden değil, biraz daha farklı vesaire. Yani o yavaşça karşılaşma hali kimisine çok sıkıcı geliyor ama. Yani bana çok sordular yani 15 gün denizde ne yaptın diye. Halbuki ben her gün, ertesi güne yapmak üzere bıraktığım işlerim vardı. Bir türlü bitmiyordu. Deniz'in söylediği gibi yani, evet, bulut ama yani her sabah her akşam farklı bulutlar, farklı fotoğraflar vesaire. Bana çok iyi geliyordu. Ama sıkılırım diyeni de anlıyorum. Yani bu şeye benziyor aslında. Mesela ben Bodrum'a yerleşmeyi, işte Gümüşlü'ye yerleşmeyi pek bana yakın görmüyorum. Çünkü o bana yavaşlamak gibi geliyor. Bense şehrin kaosunu seviyorum. Ama yavaşlamak isteyenleri de anlıyorum. Ya onlar da haklı ama ben öyle yaşayamam. Sen Ada?
3: Ben Yani ben şu an İstanbul çok çok fazla kaosmuş. Ben bunu fark ettim. Yani bu kadar uzun süre yurt dışında olunca trafik kavramını unutmuşum biraz. Zaten çok hayatımızı değildi. Ama bilmiyorum. Şu an ben o bir sahil kasabası şeyine girebilecek bir yaşta da olduğumu düşünmüyorum. Biraz bunu yaşamam lazım
1: Biraz
3: bence.
1: Deniz, biraz yorulmam lazım
3: Evet.
1: diyor.
3: Anne, ama bir an önce annemin öyle bir hayali var
2: Benim
3: sanırım.
2: de yani sahil kasabası değil ama İstanbul'dan yani
3: Ayrılmasın.
2: bir gün gidilse iyi olur diye
1: Pe
2: düşünüyorum.
1: peki bir şey soracağım. Bu yine benim kendi deneyimim. Ben her yurt dışından dönüşte yıllar önce her seferinde İstanbul'u ne kadar özlediğimi, İstanbul'u ne kadar iyi, bana iyi geldiğini fark etmiştim ama nedenini bilmiyordum. İşte Viyana'dan sonra fark ettim. Yani benim bir tek Paris galiba bende. Ben burada yaşayabilirim duygusu yaratmıştı. Viyana'ya da girdim işte şehre vesaire. Çok etkilendim. Her şey çok pırıl, temiz. İşte
3: Evet.
1: tarih, mimarisi vesairesi, düzeni. Sonra işte Bert arkadaşımızla kalıyorduk. O bizi şehir dışına çıkarttı. Orada fark ettim ki, çünkü 2 gün sonra ben bu şehirde bir tuhaflık var demeye başlamıştım. Bir şey beni rahatsız ediyordu şehirde. Her şey aynı.
3: Evet.
1: Yani şehir merkezindeki kapı numarasının grafiği, rengi, temizliği, pırıllığı, varoşlarında, orada varoş yok ya gerçi, yani şehirden çok uzak bir yerde de aynı
3: Evet.
1: disiplinde
3: Evet.
1: yapılmış. İstanbul'a geldin, evet dedim yani. Tam İstanbul, hani biraz önce Deniz'e İstanbul'dan bir zaman gidilse iyi olurdu. Şimdi İstanbul, nefret ediyorum senden, hemen yarın gidiyorum dediğin bir trafikte bir virajı dönüyorsun, bakıyorsun.
3: Evet.
1: Ben burada biraz daha kalsam iyi olacak gibi bir duygu
3: Sorun
1: yani.
3: orada zaten.
1: Yani o kaosu ben seviyorum.
2: Ya İstanbul ama nerede yaşadığınla çok ilgili. Yani Beylikdüzü'nde yaşıyorsan
3: Kabus gibi.
2: X bir kasabadan bir başka bir şehirden farklı değil. Hani atmosferi karşı karşıya geldiğin yerler falan. Bizim kastettiğimiz İstanbul herhalde bu en bildiğimiz semtlerden oluşan İstanbul. Yoksa yani öyle yerler var ki bence şimdi bu Türkiye içinde de çok seyahat edince gerçekten hani bir fotoğraf çek. İşte ne bileyim Antep'te mi Urfa'da mısın Van'da mısın o farkı bile göremiyorsun yani bu TOKİ kod adlı
1: Arkadaş.
2: tarzla birlikte evet. Dolayısıyla yani İstanbul'un asıl İstanbul olan kısmı küçülüyor işte bu anonim kısmı çok büyüyor maalesef ama dediğin gibi yani sürprizleri bitmiyor. Hani Boğaz'dan geçerken tekrar
3: Evet.
1: yerleşesin Evet, belki burada bir başka
3: geliveriyor
1: sohbet artık yolculuktan mı çıkartacağım bilmiyorum ama geçenlerde, dün aslında Facebook'ta bir fotoğraf paylaşılmıştı bu şeyden sonra, afetten sonra. Şu fotoğrafı hemen göstereyim size. Saç döküldü, kel göründü. Leyla Tekbulut bu fotoğrafı eklemiş. Parke taşı, üstü asfalt, üstü kalıp taş. Burası Güzide, Boğaz Köyü, Kandilli. Sen bak fotoğrafa.
3: Hemen gördüm.
1: Şimdi burada belki de İstanbul'un eskiye göre kaybettiği bir özen hali var. Yani yeni yapılanlar, yani bir şehir nüfus alıyorsa büyümeye mahkumdur. Zaten büyümek zorundadır. Ya yatay ya dikey, neyse. Ama burada ne tür binalar yaptığın, ne tür bir hayat tarzını sürdürebildiğin önemli. Yani eski İstanbul çok yaşanılması bir yerde. Şimdiki İstanbul, evet dediğin gibi, yani İstanbul'da bir yerden bir yere gidersen çok uzak, yani 1 saat, 2 saatte başka bir şehre geliyorsun, başka bir kültüre geliyorsun ve o kültürün yaşam standardı, yaşam kalitesi çok düşük. Özensiz, yani şu gösterdiğim fotoğrafta işte Kandilli'de en altta parke taşından eski bildiğimiz bir sokak malzemesi, kaplama malzemesi. Üzerine asfalt dökülmüş. Üzerinde de kalıp kilit taşlarla yapılmış. Bu sel olunca tabii bütün bu ayıp ortaya çıkmış.
2: Leyla... Kaldırımın yolculuğu diyebiliriz.
1: Şimdi o benim çok dikkatimi çekiyor. Yani sanıyorum bu programda anlatmışımdır ama şimdi anlatmakta bir sakınca yok. Bu özenden söz ediyorum. Ben işte ilk fotoğrafçıyla başladığım zaman kağıthanede bir fabrikada fotoğraf çekmeye gidiyordum. Fabrikaya giderken sol tarafta romanlar yaşıyorlardı. İşte eşekleri, ayıları, naylon çadırları filan. İki tane yani maalesef fotoğrafını çekelim ama bana kalsa çizsem çizerim yani karikatür olarak. Bir tane ev naylondan, iki evde naylondan ama bir tanesine bir yerden çıkma kapı bulmuş adam. Kapıyı koymuş. Pencere bulmuş. Ona iki tane şey kalas koymuş. Penceresi var. Önünde işte çiçekleri var. Bir kadın şeyi süpürüyordu evinin önünü. O kadar çok sık süpürmüş ki betonlaşmış artık. Çamur değil, toprak da değil. Bir tür böyle bir zemin malzemesi haline gelmiş. Deniz hemen yanında. Gene naylon, gene aynı insanlar. Öbür bu ilk anlattığım şeyini gene naylondan eşeğine ahır filan yapmış. Tavuklarına kümes yapmış vesaire. Öbürü bir delik deşik iki tane şeyle kesmiş bıçakla içeriye şey gibi pencere yerine şey açılıyor. Naylon serbest geçiyor. Kapısı yok, o da delme çatma bir şey. Eşeğini de naylona sarmış. Ağır yapmaya bir şey değil. Şimdi bu tam da İstanbul'da bizim yaşadığımız şey bu. Eski İstanbul dediğimiz şey. O böyle elini özenle süpüren, çiçeğini koyan vesaire bir yaşam tarzı. Öbüründe eşeğini naylona sarıyor. Bu kandilli şeyi de sokak fotoğrafı da tam bu eşeğin naylona sarılması hali. Peki ben gene sazı elime aldım. Hadi sen müzik yap. Çünkü zaman geçiyor. Birazdan da Gökhan'a bura bağlanacağız.
3: Tamam.
1: Ne devam ediyor? Aynı.
3: Evet. Bu gerçekten Love Me Like a River Does'dan sonra bunu duymak bu en sert şarkılarından biri. Preacher Man.
1: Neden sert?
3: Çok çalgı var çünkü. Yani onun standardında
1: ritmi sert yani.
3: Ritmi sert aynen. Anladım,
1: peki. Evet, çok sert geldi. Alet çalmadı bir an suskunluğumuzu. Hoş görün, aletimiz itiraz etti. Feryal toparlamaya çalışıyor.
3: O sırada soru sorayım mı size?
1: Sor.
3: Ama yine yolculukla ilgili tamam, konuyu peki. Çevirmiş olacağım. Şimdi sizden ayrı, Belil'in de galiba ailesinden ayrı ilk seyahatiydi. Olunca bir çaresiz kalma... Kalınca biraz garip oldu. Hani trenimiz iptal oldu falan bir sürü şey oldu. Sizin hiç böyle ikiniz de çok seyahat ettiniz. Sen denizde bu daha ağır olur diye düşünüyorum. İkinizin böyle ne yapacağım dediği bir an oldu mu yurt dışına çıktığınızda?
1: Valla ben bir kere yola çıkarken gerek karada gerek denizde bir krize doğru gittiğimi bilerek giderim. Yani... Teknenin koltuk alatlarını çözüp yola çıkıyorsan bil ki bir krize doğru yolluyor. Bunu bilmen lazım. Bunu içselleştirdiğin zaman da o çıkan her sorun, işte uçağın kaçması, trenin kaçması ya da teknenin su almaya başlaması her neyse problem. Onu kotarmak da o yolculuğun bir parçası haline geliyor. Yani ben mesela... işte şu bizim tedirginler WhatsApp grubundan sizin problemlerinizden haberdar oldukça ben şunu söyledim. Evet tamam problem var. İyi problem var. Çözecek. Çünkü bu bir olgunlaşma süreci. Yani ben yolculuğa öyle bakıyorum. Bu yaşta bile her yolculuk insana bir şey katıyor.
3: Evet
1: treni kaçıracaksın ve trenin kaçırmanın ne olduğunu öğreneceksin. Sen...
2: Benim bir gazeteci arkadaşım vardı. O işte Nepal'de bir haber yapacaktı. İşte giderken de şey demiş. Hadi Coşkun Aral aslında hani zaten öyle zırt bu taraflara giden çok gazeteci. İşte ben de Nepal'i çok merak ediyorum deyince Bangkok'ta buluşalım. Hani benle gel ben çalışırım. İşte sen de orada gezersin gibi bir program yapmıştık. O böyle genelde yani arkadaşlarını çağırıyordu hani haber yapmak için gittiği yerlere. Tabii cep telefonu yok, internet yok. Dolayısıyla biz sadece bir İşte saat, yani ben şu uçakla gelirim ama işte ben de orada hani olmaya çalışacağım ama olamazsam Nepal'de bir şey olursa gidersem falan dedi. Ben güle oynaya buradan uçağa bindim. Çok uzun bir uçuştu. Ondan sonra Bangkok'a inerken birdenbire ben ne yapıyorum? Hiçbir şey yok. Yani ne bir rezervasyon yapmışım, ne kimseyi tanıyorum. Hayatımda ilk defa o coğrafyaya geçiyorum. Yani gözü karalığım ve şeyim için çok kendime kızmıştım. Bir de büyük bir festival varmış. Böyle milyonlarca insan, abartmıyorum, yollardaydı hani kutlama için. İnanılmaz bir trafik. Uçaktan onu da gördüm. Neyse ki indiğimde Coşkun gelebilmişti. Hani en azından işte ortada kalmadım yani. Ama hani o gelmezse ya da ulaşamazsam ne yaparım diye hiç düşünmeden yola çıktığımı fark etmiştim. Yani gerçekten o hani şuursuzluk. Yani düşün, Bangkok havaalanındasın. Kapılar açılıyor. %90 nemli bir yere
3: Ay.
2: giriyorsun. Yani tabii ki başın çaresine bakarsın ama bir ürperti böyle unutmuyorum o alana ininceye kadar olan kısmını.
1: Peki aletimiz çalacak mı? Peki.
3: Preacher Man.

0: Melody Gardot'dan. Gardot.
1: Kim
0: Sondaki
1: geldi?
0: T okunmuyormuş.
1: Brigitte Bardot.
0: Tamam.
1: Peki, Gökhan'a uğrattığımıza. Gökhan merhaba.
2: Merhaba Beysun.
1: Gökhan'cığım, aslında bu programı farklı tasarlamıştım. Denizli Ada stüdyoda olacaktı. Ben de Bebek 750 ile yola çıkmış olup yoldan bağlanacaktım. Açık Deniz programı ya, böyle
2: Evet.
1: bir program şekil yapmıştım ama olamadı. Ben de stüdyodayım çünkü Lodos çıktı. Lodos'ta da doğrusu aşağı... Lodos'ta aşağı inmek istemiyorum. Yani güvenlik açısından değil de konfor açısından çok fazla kafadan gelen dalgada o serpintiler öf dedirtiyor. O yüzden Poyraz'ım ne zaman gelecek?
2: Poyraz'ın yarın başlıyor Beysun.
1: Vah, süper.
2: Yani yarın Poyraz başlıyor ve giderek özellikle Şarkıya kıyılarına daha kuvvetli olmak üzere etkisini arttıracak. Yarın akşam kuvvetleniyor. Sen pazartesiden sonra gitmek istiyorsun değil mi?
1: Salı günü
2: Salı
1: çıkacağım
2: günü,
1: Gökhan.
2: Salı günü İstanbul Boğaz girişinde kuvvetli bir Poyraz var. Sen Bebek'ten yola çıkacaksın.
1: Evet.
2: Tahmin ediyorum ki sabah erken saatlerde çıkarsan 17-20 knotluk bir rüzgarla çıkacaksın. Daha çok rahat gidersin daha şeye kadar. Lodos'un kuvvetli olduğu yerler Çanakkale Boğaz çıkışı işte kış
1: Yok,
2: günleri
1: ilk
2: sıcağı
1: niyetim
2: olan bölge.
1: ilk durak
2: Hangisi?
1: Asmalı, Marmara Adası, kuzey ucu diyelim. İlk Asmalı'ya girmek istiyorum. Oradan sonra Paşa Limanı yapmak istiyorum. Orayı görmedim. Bir arkadaşım çok methetti. Ondan sonra Çanakkale, daha sonra işte Gökçeada falan, yani gideceğiz işte.
2: Yani benim şu anda görebildiğim kadar şey, Poyraz yarından itibaren bayağı sertleşiyor. Hani böyle Marmara içinde kuvvetli fırtına boyutlarında falan bir şey yok hani.
1: Anladım.
2: Aşağı yarışında Marmara Denizi'nin özelliğinden dolayı 2,5 metre dalgalar demiştin. Cahit abiyle konuştum, hakikaten o da aynı şeyi teyit etti. Ama Marmara Denizi'nin özelliğinden dolayı 4-5 kuvvet havada rahat bir şekilde 2,5 metre dalga olabiliyor.
1: Peki Gökhan, şu orajı konuşalım, şu hani hortumlara neden oldu. Bir cumulonimbus bulutu bu kadar büyük olabiliyor mu? Yoksa o
2: Evet,
1: cumulonimbus
2: yani biz
1: bulutu değil mi
2: tropikal
1: artık?
2: enlemde yaşadığımız için bizde en fazla 4-4,5 kilometreye kadar çıkabiliyor ama bulutun alt seviyesi 300 metreden başlıyor. Yani 300 metreden başlayıp 4-4,5 kilometreye kadar çıkabiliyor bizim enlemlerimizde. Bu tropikal bölgede yani 30. enlemlerin altına inersen 14-15 kilometreye kadar çıkıyor. Onun için oradaki sistemler çok daha etkili oluyor. Şimdi ben sürem seninle yıllardan beri aynı şeyleri konuşuyoruz. Tabii aslına bakarsan ben de bugünlerde sürekli işe gidip gelemediğim için tam takip edemedim ama görebildiğim kadar Trakya'dan başlayan çok kuvvetli sağanaklar vardı. Bunu zaten söylemiştik yayınlarda, çarşamba, perşembe günü yaptığımız yayınlarda. Ve sistem bize doğru geliyordu. Ben kuvvetli sağanak yağmur olacağını düşündüm. Fakat hep konuştuğumuz gibi o kadar betonlaşma var ki
1: Evet.
2: İstanbul'da. Bunun nedenini gördük. Şimdi bu bulutun özelliği şu. Dikkat edersen Perşembe günü hava çok sıcak ve nemliydi.
1: Evet.
2: Şimdi bulut bize yaklaştıkça yukarı seviyede o sağanakları bırakmasına neden olan sebeplerden bir tanesi de üst seviyede. Yani bizim hemen hemen 500 hektopaskal diye isimlendirebileceğimiz yaklaşık 4-5 kilometre mesafedeki hava oldukça serinlemişti. Bu da kararsız koşulları arttıran bir olay. Şimdi bize doğru yaklaşınca bu sıcak ve nemli hava hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Şimdi bulut geliştikçe bulut tepesindeki sıcaklık eksi 40 dereceye kadar inebiliyor. Ve içindeki hareketler, konvektif hareketler çok hızlı bir şekilde sıcak ve nemli havayı çekip bulut gelişirken o eksi 40 dereceye ulaşan üst kısımlarda aniden soğuyor ve hızlı bir şekilde aşağı doğru inmeye başlıyor. Bu inmiş sırasında aynı şey gibi düşün, yani sen de dondurma makinesi gibi düşün. Eski bizim çocukluğumuzu da bir şimdikiler
1: Evet.
2: gibi değil. Böyle döndürerek dondurma yaparlardı bizim
1: Evet.
2: mahallelerde. Onun gibi hızlı bir şekilde, amorf bir şekilde, yani tamamen şekilsiz koca koca buz parçalarını indirebiliyor ve tabii denizcilik deyimi olarak da bulutun altında rüzgar sağanakları oluşuyor.
1: Evet.
2: Bu rüzgar sağanağı dediğimiz kuvvetli sağanak yağmurla beraber oluşan ve en az 3 kuvvet havayı en az 3 basamak atlayıp 6 veya daha yukarı çıkaran bir olay.
1: Evet.
2: İşte bizim o gün Perşembe günü akşamüstü saatlerinde yaşadığımız olay İstanbul'da bu.
1: Evet.
2: Aşırı betonlaşma, aşırı ısınma, aşırı ısınmadan sonra gelişen CD'ler.
1: Yeşil alanların yok edilmesi,
2: Evet,
1: dolayısıyla
2: yani yeşil yok.
1: toprağa ulaşamayan su beton üzerinden nereye giderse orayı yakıp yıkarak gidiyor
2: bak,
1: işte.
2: Yani bu kadar şey. Yani bir hidrolojik çevrim dediğimiz basit bir kural vardır. Yani yağmur yağacak bu dönüşüm içinde toprağa düşecek. Bir kısmı yeraltı suyuna karışacak. Bir kısmı yüzey akışa geçecek ve mutlaka dere yataklarından göllere, nehirlere, denize doğru yüzey akışta ulaşmaya çalışacak.
1: Evet.
2: Tekrar buharlaşacak. Yani bunları engellerseniz, yaptım ettim oldum bir rant başında koşarsanız, bunu hep söylediğiniz gibi, evet, bu tip şeyleri İstanbul önümüzdeki günlerde, aylarda çok daha fazla yaşayacaktır diye düşünüyorum. Bu da İstanbul için güzel bir şey değil tabii.
1: Evet. Peki Gökhan, çok teşekkür ettim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Haftaya görüşürüz. Tabii haftaya denizden artık mecburen bağlanacağız.
2: Tamam, olsun. Sana iyi yolculuklar, iyi seyirler diliyorum.
1: Sağ ol, sağ ol Gökhan.
2: Hoşçakalın.
1: Peki Deniz ve Ada'ya çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hey! Açık Deniz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
3: Saatte aramız. Yani New York'la eşit saat şeyinde Galapagos, New York ve Kanada'nın Eastern saatiyle eşit. O yüzden aramızda 8 saat var. Ben de Esther Hanım'ın işlettiği bir pansiyonda kalıyorum. İnternet gidip geliyor ve diyorum ki ona, benim bir radyo dinlemem lazım. O da diyor ki bizim radyolar çok iyidir. Bak işte dans ediyor. İngilizce kötü. Benim de İspanyolcam çok kötü. Yok neredeyse. Karşılıklı vücut diliyle işte salsa malsa böyle belimizi kıvırıyoruz. Yok ben onu istiyorum. Türk radyosu istiyorum. O ne diyor? Açık radyo diyorum. Anlatıyorum böyle açığı da elimle falan açarak. Bilmiyorum. Ve işte o diyor ki bizim Türk yazar misafirimiz açık radyo dinleyecek. Kocası Leon'a haber veriyor. Onlar işte interneti tekrar kapatıp açıyorlar. Aynı bizim gibi. Kapatıp açınca düzeleceğine inanıyorlar.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel, Kazım Demirel ve Efsane Hazar'a teşekkür ederiz.
6: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustane Gerami. Ezap Açık Radyo, Bernamey Fizan Ekspresi ile Mişnevit. Milat Bülent Kılıç estim. Hastayım ve bu nedenle sesim berbat çıkıyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Bugün başka türlü bir başlangıç yapmak istiyordum ama olmadı çünkü üzücü bir haber geldi. Geçen haftaki programımda İranlı değerli sanatçı İreç Hacı Emiri'den bir şarkı çalmış, onun epey yaşlı olduğunu ve ne mutlu ki hayatta olduğunu söylemiştim. O programdan tam 4 gün sonra yani 12 Ağustos'ta İreç yaklaşık 94 yaşında öldü. Ne yazık ki öldü. Bana kalırsa kendine özgü müthiş bir sesi vardı onun. İnternet çağından önce bu insanların müziklerine ulaşmak çok zordu. Çünkü albüm çıkaramıyorlardı, istediklerini söyleyemiyorlardı. Ancak kimi konserlerde söylediklerinin CD'lerine ulaşabilirseniz ya da elinizde devrimden önceki plaklar varsa bu ustaları tanıyabilirdiniz. Ben de İreç'i ilk kez Tahran Üniversitesi'nin karşı sırasında yer alan pasajlardaki korsan CD satarlardan aldığım bir konser CD'siyle tanımıştım. Müthiş, olağanüstü bir konserdi bana kalırsa ama kaydı çok kötü, bu nedenle size onu dinletemiyorum. Bugün İreç'ten iki parçayla başlayacağız, sonra da programın olağan akışına döneceğiz. Fakat bu arada şunu da söylemek isterim. Jeopolitik falan diyerek bugün İran İslam Cumhuriyeti'ne kayıtsız koşulsuz sahip çıkanlar, Molla rejiminin yarım yüzyıla yakın bir zamandır bu yetenekli insanlara kan kusturduğunu görmezden geliyorlar ve bu nedenle vebal altındadırlar. Evet, tarihi Çehel Sütun insanlığın ortak mirasıdır ama Benan, Guguş, Merziye, Çekneveryan gibi sanatçılar da insanlığın ortak mirasının parçasıdır herhalde. Gelin ilk olarak İreç'e, İreç Hacı Emiri'ye asıl ününü getiren çok eski bir şarkıyla başlayalım. Bu şarkıyı İreç, İran sinemasının ünlü filmlerinden birinde Ferdin karakterinin ağzından söylemişti. Ez Hend Umedem, yani Hindistan'dan geldim.

12 Ağustos'ta ölen Mirecin As Hand Umed'en, Hindistan'dan Geldim adlı parçasını dinledik. Şimdi de onun Zayende Rud yani Zayende Nehri adlı parçasını dinleyelim. Zayende İsfahan'ın içinden geçen bir nehrin adı. Büyük ölçüde kurumuş durumda, birçok ay kurumuş durumda oluyor en azından ya da suyu çok azalmış oluyor. Ama bir zamanlar bu şehre ruhunu veren bir nehirdi ve bu nehrin üzerinde de Hacu ve Siosepol diye iki ünlü çok hoş köprü vardır. Umarım bir gün gider görürsünüz görmediyseniz. Şimdi dinleyeceğimiz bu parça Zayende Rud adlı bu parça İrec'in sanatının gücünü sanıyorum ki daha iyi hissettiren bir parça.

İranlı Restak müzik grubunun son parçası Halu Halu'yu dinledik. Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Müzikle devam edeceğiz ama kısa da olsa İran'da olup bitenlere bir göz atalım istiyorum. Bilebileceğiniz gibi Hamaney'in savaşın ilk gününde babasıyla birlikte öldürülmüş olabileceğine, yani Müştebah Hamaney'in babasıyla birlikte öldürülmüş olabileceğine ilişkin ya da sakat bırakıldığına ilişkin bir yığın spekülasyon var ve ben bunlardan söz ediyorum. Ama Pezeşkiyan, Müştebah Hamane ile bir kez daha görüştüğünü söyledi geçtiğimiz günlerde ve bu ikinci görüşmenin de yaklaşık 7 saat sürdüğünü ifade etti. Aylardır kimse Müştebah Hamane'nin el yazısıyla bir metnini görmedi, bir fotoğrafını, yeni bir fotoğrafını ya da görüntüsünü görmedi. Onu canlı olarak gördüğünü ifade eden tek kişi ise sanıyorum Pezeşkiyan oluyor, ikinci kezdir. Öte yandan geçtiğimiz hafta başında Müştebah Hamane'nin imzasıyla bir altılı kararname yayınlandı. Bu kararname ile suikast sonucu öldürülenlerin yerine vekaleten bakanlar da aralarında olmak üzere 6 komutanın konumu yeniden belirlendi. Böylelikle İran bu kısmi sessizlik evresinde askeri yapısını yeniden biçimlemiş oldu. Örneğin 2009-2022 yılları arasında istihbarat örgütünün başkanlığını yapan ancak 2022'de görevden alınan Hüseyin Tayyip Besiç gücünün başına getirildi. Genel olarak yorumlar İran'da devletin artık daha güçlü bir biçimde askeri gücün eline geçtiği yönünde. Hatta bir süredir mevcut rejimi Bonapartist diktatörlük olarak niteleyen kimi çevrelerde var. İlginç bir yorumsa Mojtaba Hamane'nin özellikle İran-Irak Savaşı döneminde deneyim ve başarı kazanmış olan komutanlardan oluşan yeni bir güvenlik yapısı kurmaya çalıştığı biçiminde. Müziğe dönelim. Arayan Ahmedi adlı genç bir müzisyen arkadaş var. Kısa bir süre önce onun bir başka parçasını da çalmıştım size. 2000 yılında Tahran'da doğmuş, daha sonra da Viyana'da kompozisyon eğitimi almış. Keman ve ud çalıyor bu arkadaş. Besteci ve araştırmacı olarak da çalışıyor. Onun dinleyeceğimiz parçasının adı ise Kevir. Kevir yani geniş tuzlu topraklara deniyor. Bir tür çöl diyelim. Dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Bugün size Unlucky Ninjas, Talihsiz Ninjalar adlı İranlı grubu tanıtacağımı söylemiştim. Önce gelin o grubun önemli bir üyesi, hatta kurucusu olan Areş Serabi'nin bir bestesini çalayım. Parçanın adı Bi Teşyi, cenazesi kaldırılmayan, cenazesi uğurlanmayan, cenazesini kaldıracak kimsesi olmayan anlamına geliyor.

Artık anla ki ninjas, yani ninja high bad chance, yani talihsiz ninjaların müziğine geçebiliriz. Grubun 2021 yılından bu yana 3 albümü yayınlanmış, bir grupta single'ı var. Biz de sırayla gidelim istiyorum. İlk olarak onların Soreya Hüseyni ve babası İbrahim Hüseyni ile birlikte yaptığı, işbirliği içinde yaptığı Tehran Kabul, yani Tahran ve Kabil adlı albümünden iki parça dinleyelim. İlk parça Afgan sanatçı Emircan Saburi'ye ait ve özellikle pandemi günlerinde müthiş ünlenen bir parça olmuştu. Ben de o günlerde size dinletmiştim. Pandemi günlerinde sokaklar boştu, hepimiz kaygı içinde evlerdeydik. Şarkı da şöyle diyor: Şehir hali, cadde hali, kuçe hali, hane hali. Yani şehir boş, yol boş, sokak boş, ev boş. Kadeh boş, sofra boş, sağar boş, peymane boş. Anla ki Ninjas'ın bu parçasının adı ise Metropolis diye geçiyor albümde. Dinleyeceğimiz ikinci parça ise Morning in Kabul adını taşıyor. Vokalde ise İbrahim Hüseyni adlı Afgan sanatçı var. Bu bir Afgan halk müziği parçası, bu ikinci parça.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Şimdi de Unlucky Ninjas'ın ikinci albümü olan Mikro Tehran'dan bir Ermeni halk ezgisi dinleyeceğiz. Parçanın adı Sare Rihovin Mernem gibi bir şey. Onun bir yorumunu dinleyeceğiz. Parça albümde Lullaby for Mountains diye geçiyor.

İranlı deneysel müzik grubu Andaki Ninjas'ın biri Tehran Kyoto albümlerinden olmak üzere iki parçalarını daha dinleyelim ve programı kapatalım. Tehran Kyoto albümünden seçtiğim parçanın adı Moon Disappeared Again. Öteki parçanın adı ise Aşık Garip, yani Aşık Garip. Doğu'nun önemli halk hikayelerinden biridir. Ta Bernameyi diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel, Kazım Demirel ve Efsane Hazar'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.
2: Kainatın
3: tüm
2: seslerine,
3: renklerine,
2: hey!
3: Titreşimlerine.
2: Apaçık.

0: Reklamlar.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Dünyayı Dinliyorum'a, Apaçık Radyo'ya hoş geldiniz sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Her cumartesi saat 15 ile 16 arası burada sınırların ötesindeki seslerin, kaybolan dillerin ve yeniden kurulan kimliklerin izini sürüyoruz hep birlikte ritimsel olarak. Bugün açılışı Fransa'nın Laval kentinden Samara Balov grubunun keşfiyle tutuşan bir kıvılcımla doğan ve 20 yıla aşkın süredir swing manouche geleneğini bükerek yepyeni bir ses evreni yaratan La Fis Canouche adlı grup ile yapıyoruz. Javier Margone ve Matthew Coyle'in iki gitarla yola çıkıp zamanla akordeon, kontrabas ve klarnetle zenginleştirdiği bu kuartet 2025 çıkışlı 6. albümleri Les Pantoufles ile müziğin sınırlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Paris Jazz Club haklı olarak da hangi etki olursa olsun büyük virtüözleri asla kolaya kaçmaz şeklinde övdüğü bu topluluk Angers'ten tamamen canlı ve samimi bir atmosferde kaydettikleri eserle birlikte 20. yaşlarını kutluyorlar. Sebastian Gnaeux ve Noah Clark gibi konukların da katıldığı albüm tizang ve Latin tonlarını cazın o özgür doğaçlama ruhuyla harmanlıyor. Şimdi bu zarif ve nefis yolculuğun ilk adımı olarak albümün de açılış parçasında çöl esintileri andıran o büyüleyici tınıya hep birlikte Apaçık Radyo'da kulak verelim ve frekansımızı Dune yani kumul adlı esere bırakalım.

Evet, müziği fiziksel bir doku, teninizde gezinen esrarengiz parmaklar gibi bir hayal etmenizi rica ediyorum ve Les Feels Connection'da 20. yıl albümü Le Pantofil tam olarak da böyle insanı çepeçevre sarıp sarmalayan bir his yaratıyor. Grubun 20 yıllık serüveninde Samara Balogh ve Thomas Ducktong ile altın adımlarla birlikte Jazz Event ve aynı zamanda da Le Rendezvous de l'Adr festivallerine uzanan devasa bir sahne birikimiyle bugün bu albümleri de zirve yapıyor. Bastien Charly'nin akordiyonu ve Samuel Tezen'in de bas klarnetinin de o derinlikli diyaloğu da geleneksel geyikli tınıları modern bir caz manifestosuna da döndürmüş durumda. Songlines Magazine etnik müzik camiasında oldukça bilinen etkin bir dergi ve onlar da şu yorumu yapmış bu albüm hakkında: tango, rumba, swing, manouche ve daha pek çok şeyden ödünç alan coşkulu ritimler ve salınımlı şarkılarla taşan harika ve iyimser bir albüm var karşınızda. Yani bunu diyerek de övdüğü bu eser hibrit yapısıyla da dinleyiciyi adeta büyülüyor. Şarkıların her biri 800'den fazla Avrupa konserlerinin, İsviçre'den İskoçya'ya uzanan turnelerinin ve Nagori albümünün de ardından gelen olgunluk meyvesi olarak karşımızda dimdik duruyor. Gelin Gölgelerin ardındaki o gizemli hikayeye müziğin o akışkan dokusuyla yaklaşalım şimdi Apaçık Radyo'da ve Tailleur de l'Ombre yani Gölge Terzisi adlı esere bırakalım frekansımızı.

Evet, hiç kendinize geleneksel bir müzik türü 20. yaşını kutlarken kendi küllerinden nasıl bu kadar taze ve yenilikçi bir şekilde doğabilir diye sordunuz mu? Aslında Le Fils Canouche ve Le Pantophiles albümü Louis de Pierre ile tam da bu sorunun cevabını veriyor. Kuralları esneten, kulak tıkamayan ve tamamen de duyguya odaklanan bir caz anlayışı sunuyorlar. Tabii ki bunu da yaparken de etnik müzikle bunu çok güzel bir şekilde harmanlamış durumdalar. Citizen Jazz eleştirmeni Alice Lurkin de vurguladığı gibi işte Le Fils Canouche'un tüm dahiliği de burada yatıyor. Cazlaşan, sınıflandırılamayan, dünyaya açık ve uluslararası üne sahip müzisyenleri gururla ağırlayan bir etnik çatı oluşumu var karşımızda. Bu parça akordiyonun soluk alıp veren nefesiyle bas klarnetin de tok duruşunun nasıl kusursuz bir uyum yakalayabileceğinin de en güzel kanıtlarından bir tanesi. Müzik yalnızca notalardan ibaret değil, bu dört virtüözün sahnedeki o patlayan hazır enerjisi stüdyo kayıtlarına da aynı canlılıkla yansımış durumda. Şimdi taştan kesilmiş gibi duran o kadim bakışın izini sürmek üzere sizleri bu nefis eserle baş başa bırakıyoruz ve frekansımızı taş gözü anlamına gelen Le Heure de Pierre adlı esere bırakıyoruz.

Müziğin coğrafik sınırları aşıp neşeli bir kucaklaşmaya dönüştüğü o nadir anlardan birindeyiz hep birlikte. Zaten etnik müzik dinlerken de olabildiğince karşımıza bu tarz açılımlar çıkıyor. Le Fils Canouche'un o muazzam albümünü noktalarken grubun geçmişteki Sandales ve La Machines ve La Fascination gibi albümlerinde ördüğü o deneysel ağında en neşeli meyvesiyle aslında burada hep birlikte etkileşim içerisindeyiz. La Défle Libre gazetesinin de belirttiği üzere dört müzisyenin eserleri sanatlarının zirvesinde duygu, enerji, zarafet ve virtüözlüğü nadir görülen bir şekilde harmanlamış durumdalar. Ve bunu da yaparken de hem kültürlerine hem de yerel ezgilere ve etkilere de bir kucak çıkıyorlar ve bunu sahiplenerek müziklerine yansıtıyorlar. Pituzinha ismiyle akıp giden bu parça Latin kökenli tınıların ve tizengen neşesinin de akordeon ve gitarla nasıl yeniden yorumlandığının da en güzel kanıtı olarak karşımızda duruyor. 20 yıllık dostluğun, 800'ü aşkın konserin ve ortak bir dil yaratma tutkusunun da mahsulü olan bu kapanış grubun geleceğe bıraktığı en parlak imzalardan biri. Bu neşeli melodiyle birlikte programımızın birinci bölümüne gelirken ruhunuzu bu sıcak ritimlerle kucaklayarak frekansımızda şimdi Putuzinya yani Küçük Sevimli adlı eseri dinleyelim.

Evet, bu cumartesi programımızın ikinci bölümündeyiz. Dünyayı Dinliyorum programımız yaklaşık 20 yıldan beri önce Açık Radyo'da, şimdi de Apaçık Radyo'da devam ediyor. Zannedersem bu da 991. programımız. Homs şehrindeyiz. Lütiya olan babası Samir Azar'ın 7 yaşında elleriyle yontup hediye ettiği ilk udu çalarak büyüyen bir kız çocuğunun bugün dünyanın en saygın sahnelerinde yankılanan hikayesine hep birlikte kulak misafiri olacağız programımızın bu bölümünde. Suriye kökenli, Londra merkezli udi, besteci ve müzik kolaylaştırıcısı yani birleştiricisi Ribab Azar, Aga Khan Music Award finalisti ve Arts Council England tarafından da istisnai vaat olarak taşlandırılan kariyeriyle çağdaş müziğin en özgün seslerinden biri ve bunu da yaparken kültürünü tabii ki kucaklayarak yapıyor. 2023 yılında The Arab Fund of Arts and Culture tarafından da Fall ödülüne layık görülen ve Mart 2026'da dinleyiciyle buluşan ilk stüdyo albümü Udu hem geleneksel köklerinden koparmayan hem de batı klasik oda müziğiyle harmanlayan yepyeni bir keşif alanı açıyor. Violinist Andrew Chung, cellist Ben Bolt Martin ve perküsyonist Firas Hasan'ın da eşlik ettiği bu 8 parçalık oda müziği seti kültürel füzyon, asimilasyon ve kimlik sorunlarını da masaya yatırıyor. Azar albümü felsefesini açıklarken kara hindiba metaforunu seçiyor ve yol kenarlarındaki bakımsız sınırlara itilen zararlı sanılan ama aslında şifalı ve güzel çiçekler açan o bitki gibi müziğinin de kendi tohumlarını sessizce saçtığını anlatıyor bizlere. Şimdi zamanın çekim gücünü ellerinde tutan o derin nefese albümün açılış parçasıyla adım atıyoruz ve parçamızın adı zamanın çekimi olarak da çevirebileceğimiz The Pull of Time.

Evet, kara hindiba tohumlarının rüzgarla rütbe tanımaz bir şekilde yayılması gibi Riyap azarında müziği Orta Doğu'nun makam dünyasıyla Batı'nın klasik oda müziği arasında yepyeni bir toprak parçası sürüyor. London, Sinfonietta ve Cantata Dramatica gibi köklü topluluklarla da yaptığı ortakların getirdiği o geniş vizyon Sami adlı bu büyüleyici eserde de tüm berraklığıyla hissediliyor ve bize de Orta Doğu ile Batı arasındaki köprü kurmanın ne kadar enteresan, zaman zaman da nefes kesen boyutta olabileceğini de gösteriyor. Eleştirmenlerin özel, taze, meraklı ve samimi olarak nitelendirdiği bu yaklaşım, udu geleneksel kalıpların kısıtlayamayacağını ve o kısıtlamalardan kurtarıp adeta odanın içine nefes alan canlı bir varlığa dönüştürdüğünü de ifade edebiliriz. Riyap Azar'ın topluluk çalışmaları kapsamında Wigmore Hall ve Cheltenham Jazz Festivali gibi merkezlerde de yürüttüğü atölye çalışmalarının enerjisi bu kayıtlarında her notasında bir pedagog titizliği ve çocuksu bir merakla da karşımıza çıkıyor ve parlıyor. Müziğin yalnızca bir icra değil, bir topluluk, bir iletişim biçimi olduğunu savunan bu eserde dinleyicisine Doğu ve Batı'nın ötesinde yepyeni bir evren vaat ediyor açıkçası. Gelin bu samimi ve oyunbaz sesin labirentinde hep birlikte şimdi Apaçık Radyo frekansında kaybolalım ve frekansımızı Sami adlı esere bırakalım.

Evet, tahmin edebileceğiniz üzere albümün adı Dandelion, yani kara hindiba olarak da bunu çevirebiliriz. Toprak, kökler ve kum taneleri üzerine kurulmuş medeniyetlerin sesi var karşımızda. Bir enstrümanın telinden döküldüğünde insan ruhunda hangi yankıları uyandırdığını sorguluyoruz hep birlikte. Riyap Azar albümün merkezinde yer alan bu derin soluklu çalışmasında kültürel aidiyetin ve göç etmenin bıraktığı izleri adeta notalarla mühürlüyor. I, Sand, Roots. Yani bu albümde yer alan en önemli eserlerden birisiyle şimdi frekansımızı taçlandıracağız. Bu adı taşıyan bu parça udu çalan ellerin kararlılığı ile cellonun ve kemanın ağdalı hüznünün nasıl organik bir bütün oluşturduğunu da gözler önüne, kulaklar önüne seriyor. Rehab'ın Damaskus Konservatuarı'ndaki yani Şam Konservatuarı'ndaki köklü eğitimi ve pek çok akademik çalışmaları ile birlikte her bir kompozisyonun arkasındaki o titiz entelektüel altyapıyla beslendiğini de vurgulamakta fayda var. Suriye Ulusal Arap Müziği Orkestrası eşliğinde de solo performans sergileyen ilk kadın udi olma ünvanını da taşıyan sanatçı bu eserde bireysel bir hafızaya evrensel bir çığlığa dönüştürmüş durumda. Sesin ve toprağın asırlık buluşmasına tanıklık ettiğimiz bu anı keman ve perküsyonun zarif diyaloglarıyla hissediyor olacağız ve şimdi frekansımızı I Sand Roots adlı esere bırakalım.

Evet, bu hafta da bir programımızın sonuna geldik. Sevgili müzikseverler, sizlerle Apaçık Radyo'nun dalgalarında geçirdiğimiz bu bir saatin içerisinde neşeli ve düşündürücü yolculuğun ne yazık ki sonuna geldik. Riyap Azar'ın ilk albümünün kapanışında yer alan ve insanı adeta zamansız bir masal diyarına taşıyan o büyüleyici parça ile bugünkü buluşmamızı taçlandırıyor olacağız. Yıllardır bizlerle birlikte önce Açık Radyo'da ve şimdi Apaçık Radyo'da desteğinizi esirgemediğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Ben Zekeriya Şen ve olabildiğince dünyanın farklı köşelerinden oradaki müzikleri sizlerin önüne getirip birazcık olsun kulaklarınızı tırmalamak amacındayım ve umuyorum da bu konuda başarılı oluyorumdur. Eğer Instagram'da takipleşmek isterseniz de hesabım Zekeriya Sesen olarak duruyor ve beklerim sohbet etmek üzere. Umarım bu cumartesi günü kulaklarınızda ve kalplerinizde yer eden bu sesler hayatınızda da huzur, bolluk ve ilham getirir. Hepinizin sevdiklerinizle birlikte unutulmaz aydınlık ve müzik dolu bir hafta sonu geçirmesinizi diliyorum. Dostça kalın, sevgiyle kalın, dünyanın sesini dinlemekten de asla vazgeçmeyin. Ve işte bu eşsiz programın da finali hayal kuranların ve önerilerle bu ezgileri benimseyenler için gelen bir eser. Enchanted Weavers, yani büyülü dokumacılar. Haftaya başka bir temayla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo.
9: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Bu hafta geçtiğimiz haftaki program gibi eğlenceli bir program dinleyeceksiniz. 1979 yılına gideceğiz. Japonya'da küçük bir cihazın ortaya çıkması ve müzik dinleme biçimimizin sonsuza kadar değiştirmesini konuşacağız. Sony'nin Walkman'i aslında müziği icat etmedi. Yeni bir müzik türü de yaratmadı. Yaptığı şey çok daha basit ama etkisi çok daha büyük. Müziğin kişiselleşmesi. O güne kadar müzik çoğunlukla evdeki plakçılardan, radyolardan ya da büyük stereo sistemlerden dinleniyordu. Walkman ile birlikte müzik ilk kez gerçekten yanınıza alabileceğiniz bir şeye dönüşüyor. Trende giderken, yürürken, sahilde otururken ya da gece tek başınıza şehir sokaklarında dolaşırken etrafınızdaki dünyanın sesini kendi seçtiğiniz müzikle değiştirebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir devrim. İlk Walkman olan TPS-L2 1979 yılında piyasaya çıktığında oldukça sıra dışı bir fikir. Hatta cihazın kayıt yapamaması dönemin yöneticilerine de anlamsız geliyor. Fakat şirketin amacı zaten kayıt yapmak değil, müziği her yere taşımak. Kısa sürede Walkman özellikle gençler arasında bir teknoloji ürününden çok daha fazlasına dönüşüyor. Kasetler hazırlanıyor, şarkılar seçiliyor ve insanlar kendi hayatlarını eşlik edecek müzikleri yanlarında taşımaya başlıyor. Tam da bu dönemde Japonya'da City Pop'un kendisi de büyük bir değişim geçiriyor. Tatsuro Yamashita, Mario Takeuchi, Andri gibi efsane sanatçıların ürettiği müzik, şehir hayatını, otomobilleri, geceyi, yazı, aşkı ve modern Japonya'nın yeni yaşam tarzını anlatıyor. Bu müzikler Walkman ile buluşuyor ve aslında çok doğal bir sonuç ortaya çıkıyor. Artık şarkı sadece bir şarkı değil, bir tren yolculuğunun, bir yaz akşamının, ilk aşkın ya da yalnız geçirilen bir gecenin soundtrack'i olabiliyor. Walkman'in en büyük devrimi tam olarak bu. İnsanların ilk kez kendi hayatlarının müziğinin yönetmeni haline gelmesi. Aynı şarkıyı binlerce insan dinliyor ama herkes onu kendi hikayesinin içinde duyuyor. Bugün o döneme ait Walkman'in ilk çıktığı 80'ler dünyasına ait bir seçki hazırladım sizlere. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri 80'lerin City Pop parçalarıyla baş başa bırakıyorum.

Burada Yojimbo devam ediyor. 80'lerden Walkman müzikleri dinliyoruz. Southern All Stars'la başladık. Ardından Yellow Magic Orchestra, Tatsuro Yamashita, Miki Matsubara ve Hiroshi Sato dinledik. Şimdi setin kalan kısmıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

W と M でウォークマン。世界的ニューアクション、ウォークマン。

0: Evet, Apaçık Radyo'da, Yojimbo'da müzik dinleyiş biçimimizi sonsuza kadar değiştiren küçük teknoloji Walkman'in hikayesini dinledik. Aynı zamanda programın ikinci bölümünde Hiroshi Sato, Junko Ohashi, Andri, Omega Tribe, Mario Takeuchi, Eiichi Otaki ve son olarak Yasuha bizimle oldu. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yojimbo.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: New Retro.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
1: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eylem Acar'a teşekkür ederiz.
3: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

Music of the World İstanbul programına hoş geldiniz. Ben Kutay Derin Kuay, Apaçık Radyo'da dinlediğimiz sanatçı herhalde birçoğunuz tanıyor, sesinden tanıyorsunuz. Muhteşem solist ve bir kültür ateşesi de diyebiliriz. Feyruz'u dinledik. Feyruz, Lübnan asıllı bir müzisyen, solist, şarkıcı. Uhebru Dimask, bunlar konser kayıtları, Buldani adlı albümden aldığım bir parçaydı bu. Evet, fazla tanıtıma gerek yok. Ben her hafta olduğu gibi sanatçıları Facebook sayfamda, Music of the World İstanbul'un Facebook sayfasında paylaşıyorum. Şimdi dinleyeceğimiz yine Buldani albümünden Belgar Kuliti var. Devamında El Kuwaiti ve onun devamında Mısır Adat var. Ve son olarak da bu bölümde Feyruz'dan Bagdad Val Şurarra adlı bir parçayı dinleyeceğiz. Bunlar fark ettiğiniz şekilde gibi çeşitli Arap ülkelerinden de atfediliyor yahut da Feyruz'un o şekilde bu kompozisyonları o şekilde atfetmiş. Buldani albümünden Feyruz dinliyoruz Apaçık Radyo'da. Ben Kutay Derin Kuay.

Evet, Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derin Kuay. Bu haftaki programa Feruz'la başladık ve dinlediğimiz parçalar Bagdadi Val Şura, ondan evvel Mısır Adati, ondan evvel Al-Kuveyti, Belgar Kulliti ve ilk parçamız da Uhebdu Dimask'tı var. Şimdi farklı bir müzisyene geçeceğiz. Solist olarak Macida El Rumi'yi dinleyeceğiz. Macida El Rumi, onun farklı bir albümden bu aldığım Recitals, 82'de yayınlanmış Recitals, Macida El Rumi, Şababik El Aman adlı bir şarkıyı dinleyeceğiz. Onun devamında Şabak Vaki Bir var. O da yine Macida El Rumi'den olacak. Dinliyoruz.

Evet, büyük sanatçı dinlediğimiz ünlü sanatçı Mecide El Rumi. Evet, programı oluşturduğum ikinci sanatçıydı bu. Birinci bölümde Feyruz'u dinledik. Şimdi dinlediğimiz Şabak El Vakıf Embirra adlı bir parçaydı. Ondan evvel Şababik El Aman'ı dinledik yine Mecide El Rumi'den. Ve son olarak da bu programda dinleyeceğimiz Nostalgia adlı bir parça var. Nostalgia. O da Recitals albümünden aldığım Mecide El Rumi. Music of the World İstanbul programı her cumartesi sizlere dünyadan farklı, çeşitli ve uzak ve yakınlardan müziklerle buluşturuyor. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Ben Kutay Derinkuay. İyi esenlikle kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eylem Acar'a teşekkür ederiz.
1: Gelecek istasyon, Kavataş Üniversitesi'ndeki

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

Aynen.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Açık kabin. DJ kabininden radyoya.

Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Apaçık Radyo.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
2: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Yörünge kulüp konserlerine hoş geldiniz. Bu gece burada bir dahi var, bir tuşlu dehası. Joey DeFrancesco. Pek çok caz meteoru gibi Philadelphia'lı, 1971 doğumlu ama 51 yaşında kalp yetmezliğinden erkenden aramızdan ayrılan, kısa ömründen geriye muazzam bir performans arşivi bırakan bir virtüöz. Son kuşaktan hiç kimse B3 orgunu onun gibi ateşleyemedi. Babası Frankie DeFrancesco da bir Hammond B3 organistiydi. Joey 4 yaşında orga oturdu, 12 yaşındayken Miles Davis'in dikkatini çekti ve 19 yaşında Miles onu grubuna kattı. Miles 1990'ların başında bir şeyler arıyordu, caz içinde derin bir swing ve Joey DeFrancesco o sıkışmış hissettiği yerde Hammond B3'ü yeniden canlandırdı. Miles Joey ilk duyuşunda "Bu çocuk B3'ün geleceği" demişti. Gerçekten de öyleydi. Joey B3'e sadece bir org olarak dokunmuyordu. Onu bir çığlık, bir içten yanma motor gibi, bir orkestra gibi çalıyordu. Sol elini bas gibi kullanıyor, sağ elini melodi makinesi gibi, ayak pedalını da vurmalı şenlik gibi. Bu yüzden Baddest B3 Burner diye anıldı. Joey bir kuşağın B3'ü dinleme biçimini değiştirdi. O çalgının Jimmy Smith, Boogaloo Jones, Big John Patton ve Jack McDuff'tan sonra cazda unutulur gibi olan yerini herkese hatırlattı. 2022'de 51 yaşında gezegene veda ettiğinde tüm caz camiası yasa boğulmuştu. Aklınıza gelen hemen herkesle çalmıştı Joey. Aranıyordu ve arandıkça da bulunuyordu, katılıyordu. Onlarca albüm, yüzlerce kayıt, kulak kamaştıran bir hayal gücü bıraktı. Bugün Joey'in o mirasına dalıyoruz. Incredible, Snapshot, Live the Authorized Bootleg ve One Take adlı konser albümlerinden 4 kayıt. Onunla aynı zamanda hep birlikte B3'ün ruhunu da kutlamış oluyoruz.
1: Ladies and gentlemen, the sensation of the 90s, the phenomenal Joey DeFrancesco.

0: George Coleman, ladies and gentlemen. Give it up. One and only. Jake Langley on the guitar. Byron Landham on the drums. There, Joey. Thank you very much. God bless you. God bless.
1: Yörünge kulüp konserlerinde Joey DeFrancesco şenliği bir çalgı olarak değil sadece bir ses evreni olarak Hammond B3 Org. The Champ'te Joey'e davulda Jeff Watts ve basta Peter Washington katılmıştı bu ikiliyi. O hep yakınlarında tuttu. You Don't Know Me'de o klasik standardı Joey'in derin sımsıcak sesiyle ufuklara taşıdığına tanıklık ettik. Burada davula Steve Gadd geçmişti. Gitara da Kevin Eubanks. On Green Dolphin Street ve Autumn Leaves de bu dünyanın parçalarıydı. İşte bu semalardan geldi geçti Joey DeFrancesco. Kuyruklu yıldız misali.
0: All right, so we're going to, how you want to start this?
2: How about piano intro?
0: Set it up and then you start playing ahead.
2: Sure.
0: Yeah, like that. Is it rolling?

0: 60 dakikada devri alem.
1: Kurgu ve yapım Yavuz Baydar.

0: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: 1-1-2
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

few people realize the potency of the vibrations.

0: Rest memo. You're my DJ. Remember that.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Karateke'ye teşekkür ederiz.

New Retro. Seksenlerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

fire in my body. Julian, I burn. Fire in my body. Julian, I burn.

0: New Retro. Okay, you're on fire. Okay, you're on fire. Bulldog, we've got him out. We've got him out. He's out of the... Benji, do you copy? 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Karateke'ye teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Apaçık Radyo'da.

橋本に止まります。前から1号車、2号車の順でございます。

0: Next stop, Bishan.
1: Thank you.

0: de estación. Yedin.
1: Çoğu herkes sakin. Çoğu diye sporcu da bir avukat. Bize ilaç için. Aslında ilaç için. Çoğu herkes sakin. Çoğu diye sporcu da bir avukat.

Nie, to robił

This is line one drum to... The next stop.

train doors are to be closed. When the train is in motion,

Do.

0: Helikopter ofensiv polis ben bizde hoşuna oldu. Hepsi tutulur. Bir bu nedeni de ben bir sen yalanı belli olmaz. Tek bir polika bekliyoruz.
1: Thank you for traveling with Trenuse. We wish you a pleasant stay in the last final destination.

It's clear. It's here.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, a sinner, I declare you're not the bone sinner, babe. You're the solid sinner, babe. You're the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

13 Melek'ten merhaba. Güncel folk kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize Portland'lı müzisyen Laura Veirs ile başladık. Çeyrek asrı aşkın zamandır albümler yayınlayan Veirs'in yazımından prodüksiyonuna kadar tüm sorumluluğu ilk kez üstlendiği Temple Songs albümünden Flying Into Darkness'a kulak verdik. Seçkimize Philadelphia sakini abi kız kardeş ikilisi Sam ve Louis Sullivan'ın folk pop kaydı Love and Devotion'dan There You Go Again ile devam ediyoruz. Ardından Guatemala'lı çelist Mabe Fratti ile ABD'li gitarist ve özgür doğaçlamacı Bill Orkut'un müşterek çalışması Almost Waking'e ismini veren parça gelecek. Onun da akabinde Kuzey Carolina sakini veteran şarkı yazarı Michael Carrington Taylor'ın Grammy adayı His Golden Messenger projesinin bir düzineyi tamamlayan yeni uzunçaları I'm People'dan Mercy Avenue'ya kulak vereceğiz.

Seçkimize 80'lerin ikinci yarısında Avustralyalı alternatif rock grubu The Triffids'in bir parçası olan 1990'da İngiliz elektronik müzik oluşumu The KLF'in zamana direnen ambient çalışması Chill Out'a önemli katkılar yapan ve 72 yaşında ilk solo albümünü yayınlayan kucak gitarı virtüözü Evil Graham Lee'nin I Think I'm Alone Now kaydından Serene ile devam ediyoruz. Akabinde Americana ve ambient türlerini birleştiren New York menşeli trio Sass'ın Counting Sunsets albümünden Sunset Nine gelecek. Onun sonrasında ise Walrus Ghost mahlaslı Brooklynli müzisyen Christian Banks'in ambient, folk ve lo-fi rock arasında gidip gelen If You Could Be Here Now albümünden After You Were Gone gelecek.

Sıradaki konuğumuz Avustralyalı folk müzisyeni ve ses kolajcısı Hannes Jatten. Omurgası melodiler ya da sözlerden ziyade icra esnasında salınan tesadüfi sesler ve izlenimci bir ışıltıdan oluşan Tiarn albümünden As It Was Before This sonrasında Avustralya'dan devam edip Zoe Randall ve Steve Hassett'ten müteşekkil folk pop oluşumu Luluk'un Sweet Thief kaydından No One Else's Penny kulak vereceğiz. Akabinde ise biraz daha karanlık bir kulvara geçeceğiz. 2010'dan beri folk, gothic rock ve doom metal üçgeninde kendine has bir yer işgal eden ABD'li müzisyen Chelsea Wolfe'un henüz ismi belli olmayan 9. stüdyo albümünün öncülüğü iki tekiden biri olan The Dark az sonra Apaçık Radyo'da olacak.

0: Seçkimize 2020'de 73 yaşında kaybettiğimiz döneminin en etkili şarkı yazarlarından olan, günlük hayata dair eserlerine toplumsal eleştiri ve hicvi yediren, iki kere Grammy ödülüne layık görülen John Prine'ın 2010'da kariyerine başladığı Chicago mekanı Old Town School of Folk'ta verdiği konserin albüm olarak yayınlanan ham kaydından Spanish Pipe Dream ile devam ediyoruz. Akabinde yine merhum bir müzisyene, bu senenin başında 84 yaşında evindeki bir yangında eşiyle birlikte hayata veda eden Tucker Zimmerman'a yer veriyoruz. Zimmerman, Tony Visconti'nin prodüktörlüğünü üstlendiği David Bowie onaylı 1979 tarihli Ten Song sonrasında Belçika'da daha sakin bir hayata geçmiş ve müzik çalışmalarına daha dingin bir tempoda devam etmişti. 2024 tarihli Dance of Love'ın turne bandolunu üstlenen Big Thief sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşan müzisyenin vefatının sonrasında tamamlanan Dream Me, A Dream'e ismini veren parçanın akabinde ise kara trenimize bir vagon daha ekleyeceğiz. 2025'te aramızdan ayrılan New York sakini müzisyen ve ressam Ed Askew'nun, Sharon Van Etten ve Bill Callahan'ın da konuk olduğu The Final Painting albümünden Tough Guys birazdan seçkimizde yer alacak.
1: Hello, how you doing? She was a level-headed dancer on the road to alcohol, and I was just a soldier.

Seçkimizin kapanışında en çok Rob Lowe ile kurduğu, 20. senesini deviren enstrümantal müzik oluşumu Baumorea ve yüksek profilli film müzikleriyle tanıdığımız 2024'te Deutsche Grammophon etiketinden Mirror Music isimli bir modern kompozisyon albümü yayınlayan Michael A. Müller'ın Brooklyn'deki bir kar fırtınası esnasında evinde kaydettiği solo gitar eserlerini bir araya getiren Elyria Sound isimli çalışmadan Nocturne for Lay ile veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.
2: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.